Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar? Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönük duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar? Beylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak.

0: 감사한 용사가 되신다.
1: 라디오 Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
2: Zihnimin dalgınlığı adımlarımı aksediyor. Kül rengi bulutların perdelediği güneşin ışıkları vurmuyor kaldırımlara. Kimsesizliğimi ve çaresizliğimi yüzüme fısıldıyor soğuk kaldırımlar. Ve mevsim sonbahar. Geceden kalma yorgunlukla kaldırımlara serilmiş yapraklara acıyarak baktım. Tıpkı benim gibiler. Sağa sola savrulmuş, perişan ve anlaşılmaz bir haldeler. Sararmış yaprakların hüznünden daha çok hüzün var yüreğimde. Erzurum tren garında bir akşamüstü yalnızım, hem de yapayalnız. Eğri eğri düşen yağmur damlalarında teselli arıyorum. Ruhumu ıslatan bu şehirde belki de korkmadığım tek şey yağmur. Çocukluk günlerinin ebem kuşaklarını hayal ediyorum. Anneannemin şefkat dolu bakışları, gökteki rengarenk parıltılardan daha sevecen geliyor bana. Şimdi ne kadar da çok ihtiyacım var ilgiye, şefkate ve yürekten sevgiye. Yüreğimin orta yerine hasretin düştü bu Şark vilayetinin dondurucu havasında. Nedendir bilinmez ama garip bir hüzün sardı ruhumu. Şehrin yakamozlarında kıyılarıma medcezir dalgaları vuruyor. Bu şehir sensiz ağlıyor. Ağlamak istiyor bu gökyüzü, bu şehirde sensiz ağlamak istiyor. Fakir yüreğimle hayallerimin kıyısına uzanıyorum. Meğer ne kadar da sevmişim seni. Silindir uyarlarımı süsleyen renkler. Kar tanelerinde oynamıyor artık yüreğim. Üşüyorum, özlüyorum bu mavi gökyüzünün yalancı sıcaklığında. Düşlere daldım heyhat. Düşlerde bile yalnız kalmışım. Birden çalsan diyorum kapımı. Ansızın uyandırsan beni. Kurtarsan bu kabustan. Kurtulsam sensizlikten. Güneşi getirsen bana. Yani sen gelsen diyorum. Gecenin karanlığında ellerimi tutsan. İşte geldim, karşındayım desen. Çok şey mi istemiş olurdum? Ellerime yokluğunun kelepçesi vuruldu. Yüreğimi ayaklarından astılar. Sana çiçek veremem can. Ellerim acıyor. Ellerim bağlı şimdi. Ellerim tutsak sensiz şehirde. Haykırmak geçiyor içimden. Gökler dolusu haykırmak istiyorum. Göğün mavisine boyanmış gözlerimden yalnızlığımı çaldıyan yaşlar akıtmak istiyorum. Sevmediğim bu şehrin kaldırımlarına seni yazmak istiyorum. Sevgili, elimde sana verilmemiş bir aşk mektubu. Güven veren çehresiyle istikbalimi aydınlatan sevgilinin hayaline yürüyorum. Bu şehrin kaldırımları kadar insanları da soğuk. Ruhumu üşütüyor bu şehrin insanları. İçimde filizlenen taptaze duygular sanki vurgun yemiş gibi. Sana şiirler yazmak isterdim bir şairin hayata bakışıyla. Hani şiirler vardır, kafiyesi gözyaşı. Şiirler vardır, damla damla çile damıtır, ızdırap akıtır. Şiirler

vardır, her kelimesi sancılar kuşanmış. Şiirler vardır, yanan bir gönlün resmedilmiş sancısı. Ve şairler vardır, sırtlarında sancısa da sana hüzün dolu

0: buketime seni ekliyorum. Kadife duygularla, ipekten dokunuşlarla yöneliyor yüreğim. Izdırabı anlatan şiirlerden kutsal sancılar dileniyorum. Bir umuda tutunur gibi, bir sevdaya sarınır gibi. Dudaklarımdan dökülen titrek kelimelerimle, ağlayan, inleyen insan eyle, duasının sıcaklığına sığınıyorum. Anladım ki kırılan mızraftan yaralı vicdanıma, paslanmış yüreğime yankısı dinmeyen bir hitap kalır. Ey hüzün, anladım ki her şey seninle. Sen Hakk'a giden yollarda vuslata vesile.
1: Münzevi Mısralar.

Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: ceylanı bu acı yetti.
1: Radyo Üsküdar, gün eksilmesin penceremde. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle

fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Bolat'ın hazırlayıp sunduğu
1: Hey Radyo Üsküdar.
0: Her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Merhaba ey dünyaya bağlanmayanlar. Ne güzeldir dilleri yalanla dağlanmayanlar. Ey dost, sakın kibretip gezme göğsünü gere gere. O hangi pehlivan ki sırtı gelmemiş yere? Sen ol, namerde el açma, nadan önünde el bağlama. Şu dönüp duran yuvarlak dünyaya sakın bel bağlama. Açalım heybemizi, görelim ne var içinde. İbret ile seyretmeli kar delenler kar içinde. Merhaba ey selamımızı dostça alanlar. Asıl olan sözde değil, özde kalanlar. Ey dost, biçene sormadı hasat, tohumu ekene sor. Güle sorma hasretini bülbülün, daldaki dikene sor. Yolları yolcusuna, çileyi çekene sor. İsyanı dik başlıya değil, boynunu bükene sor. Sen ol, cevahiri çakılla karıştırma. Beyin bulamacını akılla karıştırma. Dağlara kar yağarsa, kış yakında dersek, açalım heybemizi, sunalım her ne varsa. Efendim, 3 Haziran sabahından Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan, Heybe programından bendeniz Uğurcan Bolat. Hepinize selamlar, saygılar, muhabbetler. Bugün baba evinde bayramdan, baba evindeki bayramlardan, gidebildiğimiz baba evindeki bayramlardan bahsedeceğiz. Gidemeyenlere de kolaylıklar ve imkanlar olsun inşallah. Ama programımızın şu ilk dakikalarında heybemizi sırtımıza alıp da kendimizi yola revan kıldığımız şu dakikalarda, dilerseniz

Evet sevgili dostlar, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yeniden Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyosu'ndan sizlere merhaba ediyoruz. Radyosunu yeni açan dostlara bir kez daha selamlayalım. Heybe programındasınız. Heybemizi aldık sırtımıza.

yürümeye başladık. Baba Ocağı'ndaki bayramlardan bahsedeceğim. Belki sizler de yazabilirsin. Hani Baba Ocağı'ndaki bayramları özlediniz mi? Devam edebiliyor musunuz? Vaktiyle iyi bayramlar yapabilmiş miydiniz? Bugün belleğinizde, hatıranızda, o günkü bayramlarda ne kaldı acaba? Baba Ocağı'ndaki bayramları hatırlamanın şöyle bir yanı var. İnsan genellikle 0-6 yaş arasında aldığı olgular, bilgiler, zevkler, görgüler, yaşantılanan durumlar onun bilgi hafızasında, yaşam kartında diyelim ki kalıcı oluyor. Ve daha sonra karşılaştığı her hususu, yaşadığı her durumu o ilk aldığı zevke, ilk aldığı diye, yani o 0-6 yaştaki kendi ruhaniyetine indirdiği durumla karşılaştırıyor. Muhtemelen büyük bir ihtimal ki gençlik bayramlarımız, çocukluk bayramlarımız, köydeki bayramlarımız, baba ocağındaki bayramlarımız dediğimizde o gün zihnimizde kalan, kalbimize işleyen, ruhumuzu etkisi altına alan, o çocukluk samimiyetiyle bambaşka baktığımız zamanların olgularını ruhumuza işleyen o bayramın bizim bizi hala tesir altında tuttuğunu görüyoruz ve bugün yaşadığımız ya da yaşayamadığımız bayramları, neşeleri, muhabbetleri, sevinçleri, kucaklaşmaları, hatır soruşları, özdeyişleri o günkü bayramda kendi ruhumuza kaydetmiş olduğumuz o enerjiyle, o günkü bilgiyle, o günkü muhabbetle kıyas ediyoruz. Ve bir bayramın, bugün yaşadığımız bir bayramın değerli olup olmadığı, keyifli olup olmadığı, neşeli olup olmadığı genellikle o 0-6 yaş arasında kaydettiğimiz ve bizim için bir ölçü haline gelen, bir mihenk haline gelen, bir mukayese imkanı sağlayan o günkü bayramlarla birleştirerek bugünkü bayrama bir kıymet biçiyoruz. Evet, çocukluğumuz, ana yurdumuz, yaşadığımız yer, doğduğumuz yer, dolduğumuz yer. O bakımdan İlk yaşadığımız bayramlar, baba ocağı bayramları, o minik yuvamızdaki bayramlar çok kıymetli. Ben köyde doğup büyüdüm. Kafkas kökenli bir köydü. İki bayramı da köye götürme imkanı olmuyor. Babamlar varken, yaşarken, bu dünya tarafındayken biraz daha kolay oluyordu ama şimdi genellikle kurban bayramlarını götürmeye çalışıyoruz memleketimize, köyümüze. Çok şükür ki bu bayramda öyle oldu. Kardeşlerimle beraber köyümüze gittik. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinin yukarı bir köyünde, bayağı yukarı bir köyünde bayramlaşma imkanımız oldu. Baba ocağını tüttürme fırsatımız oldu. Tüttürme derken hani simgesel olarak söylemiş değilim sadece. Gerçekten de soğuktu. Zaten bizim köy akşamları pek bir soğuk olur. Gündüz yakıcı sıcaklığını tadarsınız ama akşamları pek bir soğuk olur. Genellikle yaz aylarında bile çok nadiren de olsa akşamları yorganla yatılır zaten. Ateş yakmak durumunda kalınırdı. Bu bayram akşamları her gün ateş yaktık. Yani sobayı uyandırdık, alevlendirdik. Müzik
Onun ayrı bir nostaljisi var tabii, hani kesilmiş olan babamla kalan odunlar var, sobayı tutuşturuyorsun, altına işte minik işte tutuşması için küçük küçük çalılar koyuyorsun, bulabilmişsen işte böyle karton marton kağıt bir şeyler koyuyorsun. Eskiden gaz yağı olurdu, böyle hafif bir gaz yağı damlatırdık, o gaz yağına ateşi ile buluşturduğumuzda böyle birdenbire bir alevlenme yaparak soba tutuşturduk.

Düşürdü. Biraz da pratikliğimiz azaldı tabii. Şimdi o kadar olmadı ama sağ olsun Mehmet ve Bayar kardeşlerim, onlar sobayı uyandırma konusunda gayet gayretli davrandılar. Çok keyifli oldu. Bazen kolonya ile de tutuşturdukları da oldu. Ben daha evvel hiç aklıma gelmemişti işin doğrusu. Baba ocağını fiziksel olarak tüttürmek, ama baba ocağı diye bir kavram var. Ocak diye bir kavram var. Ve tüttürmek diye bir kavram var. Şimdi bayramlarda artık sönümlenmiş olan, sönmüş olan hayatın öte yakasına geçerek o haneyi, o ocağı, o evi terk etmiş olanların ocaklarını iki açıdan da tüttürmek lazım. Eğer orada yaşayan, halen yaşamaya devam eden bir evlat yoksa çok zor oluyor tabii ki. O hane gerçekten sönmüş oluyor. Ama gittiğinizde girebileceğiniz bir evin olması, açabileceğiniz bir kapının olması, yakabileceğiniz bir sobanın, bir ocağın olması, rahatça başınızı yastığa koyabileceğiniz, seraser içeride yer alabileceğiniz bir köy evinizin olması gerçekten önemli. Bildiğiniz gibi ocak sadece ateşin yandığı, alevlerin ortalığı sardığı, yemeklerin üzerinde pişirildiği, suyun ısıtıldığı bir nokta değil. Ocak ısınılan yer demek. Muhabbetle ısınılan yer demek, sevgiyle ısınılan yer demek. Birbirinin bakışıyla, ateşiyle, muhabbetiyle, varlığıyla, o varlığın gerektirdiği şükürlerin yükseltilerek ısınılan yer demektir. Yani muhabbetle ısınılan yer. O bakımdan insan köye gittiğinde, o ocağı, o sıcaklığı tüttürdüğünde gerçekten baharda kuşlar gibi oluyor. Biz de öyle yapmaya çalıştık. Biliyorsunuz oda kelimesi de oddan geliyor. Yani ateş kavramından geliyor. Ateş ısıtan demek. Evlerimizin birimleri olan odalar ise muhabbetle, sevgiyle, ilgiyle, fedakarlıkla, birbirine adanmışlıkla ısınılan yer demek. Böyle olduğu zaman oda haline geliyor. Eğer bu yoksa, bu kavramlar yoksa, bu ilgiler, bu sevgiler, bu anlayış, bu idrak yoksa eğer değerli Üsküdar Radyo dinleyicileri, o zaman o evin odası olmaktan çıkıyor, tüttürülen bir yer olmaktan, mutluluğun salındığı, feyzin salındığı, muhabbetin salındığı, etrafla paylaşıldığı bir yer olmaktan çıkıyor. İçerisinde insanın kendisini mahkum ettiği, mahkum kıldığı bir evin birimi, dört duvarı olmaktan öteye gidemiyor. İşte o zaman orada muhabbet elini ayağını çekmiş oluyor. Herkesin elinde tabletler var, telefonlar var. Hani bayram gelmiş neyime misali gibi, misafir gelmiş neyime misalinde olduğu gibi, eski dostlar gelmiş neyime der gibi bir anlayış oluyor. Herkes kendi odasına çekiyor. Kendi odasında kendi yalnızlığının mahkumiyeti içerisinde sanal mutluluklar bulmaya, sanal keyifler bulmaya çalışıyor. Aslında bu da gerçekten oda görevinin, yani ısıtılan muhabbetle ısıtılan oda görevinin yerinde kalmadığını, ayrıldığını da göstermiş oluyor. Evet, bir ocağımız olmalı, bir muhabbet ocağımız olmalı, bir sevgi ocağımız olmalı, bir baba ocağımız olmalı. Babanın bize miraslar bıraktığı adalet, dürüstlük, sevgi, merhamet, çalışkanlık, fedakarlık, iyilik, sofranın yerde olması, ikram özelliklerinin olması gibi nitelikleri, işte miraslarını yürütebileceğimiz, yaşatabileceğimiz, yani babamızın özelliklerini tüttürebileceğimiz, annemizin, ninemizin özelliklerini tüttürebileceğimiz, hayatın öte yakasına geçtiği için artık icra edemediği, artık yapamadığı, ortaya koyamadığı sofralar, değil mi? Okşayamadıkları başlar, merhamet gösteremediği dostlar yerine onların anılarını, muhabbetlerini, hatıralarını, bize bıraktığı eylem,
miraslarını, davranış miraslarını yerine getirdiğimiz de o orada işte o zaman o ocağı gerçekten tüttürmüş oluyoruz. Yani sadece soba yakarak ocağı tüttürmüş sayılmıyoruz, değil mi? Sadece giderek de olmuyor. Yani annemizin, babamızın, yani atalarımızın, annelerimizin, ninelerimizin bize bıraktığı kutsal mirası, davranış mirasını. Nasıl davranılır? Fakire nasıl davranılır? Çocuğa nasıl davranılır? Yetişkine nasıl davranılır? Akrana nasıl davranılır? Büyüğe nasıl davranılır? Yetime nasıl davranılır? Öksüze nasıl davranılır? Miskine, yokluk içerisine, varlıktan yokluğa düşmüş olana nasıl davranılır? Alime nasıl davranılır? Söz ehline, kelam ehline nasıl davranılır? Sessizlere, suskunlara nasıl davranılır? Gibi hayatın özelliklerini içinde taşıyan bu kavramları bize nasıl bırakmışlarsa babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz, onların o hallerini, o davranışlarını, o niteliklerini, o özelliklerini, o güzelliklerini gittiğimiz yerde ve bulunduğumuz yerde yaşatabilme gayretine, yaşatabilme faaliyetine, eylemine ocağı tüttürmek diyoruz. Babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz bizim yürek ocağımızı yandırdılar. Orayı uyandırdılar. Oraya alev saldılar. Ve o alevi, o yangını, iyilik yetişme yangını, iyiliklere yetişme yangını, telaşesini diyelim ki, biz de devam ettirdiğimiz zaman, işte o zaman ocağı tüttürmüş oluyoruz. Yoksa köye gidiyorsun, İşte odunları sobaya atıyorsun. Evet, bir duman çıkıyor bacadan ama kastedilen bu mu sadece? Yani ocağı tüttürmek demek sobayı yakmak demek mi? Ya da işte fiziki olarak ocağı yakmak demek mi? Ocağı tüttürmek demek o ailenin özelliklerini, şahsiyet haline gelmiş niteliklerini, o ailenin hayatı boyunca yapmaya gayret ettiği, didindiği, varını yoğunu koyduğu, davranış genetiği, biçimi neyse, evlatların sonraki neslin onu devam ettirmesine ocağı tüttürmek diyoruz. Dolayısıyla inşallah ocağı tüttürenlerden oluruz. Ocağı tüttürenlerden oluruz. Ocak meselesine kıymet verenlerden, bunu anlayanlardan, bunun üzerine düşünenlerden, bunun üzerine yol yürüyenlerden, hayatını sadece kendi bilgisiyle, kendi görgüsüyle kısıtlamayan, sınırlamayanlardan olmaklığımız önemli. Yani eğer biz babamızın merhametini, gayretini, sevgi dolu oluşunu, dostlarına, ahbaplarına iyi davranışını, misafir kabul edişini, ikramdaki, mükrim olmaktaki cömertliğini eğer devam ettiremiyorsak, köye gittiğimizde ya da tatil yerine gittiğimizde onun fiziki olan sobasını yandırmakla ocağını tüttürmüş olmuyoruz. Sadece o evin ocağını tüttürmüş oluyoruz. Halbuki evlada düşen annenin, babanın, dedelerin, yani atanın kendisine bırakmış olduğu iyilik ocağını, muhabbet ocağını, sohbet ocağını, değil mi? Merhamet ocağını, paylaşma ocağını tüttürmesi demek. Bayramlar bunları bize bir kere daha hatırlattığı için çok kıymetli değerli dostlar. Bir adet vardır, biz de onu sürdürüyoruz. Nezaketi İslamiye diyerek şeklinde anılır. Hatta bir şehre gidildiğinde, büyük bir şehre gidildiğinde o şehrin manevi sahibi olarak bildiğiniz, duyduğunuz ya da size öyle gelen, öyle inandığınız bir mana büyüğünün kabristanına gidilir. Önce onunla selamlaşılır. Sonra işlerine gidilirdi. Böyle nezaketli davranışlar vardı. Bu da kendine yakın bulduğun, kendine üstad bildiğin, kendine karşı usta gördüğün onların, o büyüklerin ocaklarını tüttürme kavramına sokabileceğimiz, çünkü onlardan bir muhabbet tazeleyerek yeniden hayata girişliğimizden dolayı bunu da ocak tüttürme konusunun içerisine alabiliriz diye düşünüyorum. Biz bu sebeple köye gittiğimizde henüz hanemize gitmeden
herhangi bir taziye vesaire gibi bir şey yoksa, mesela bu gittiğimizde ilk dayıma gittik çünkü yengemin kardeş evlatlarının vefatı dolayısıyla

tavsiyede bulunmuştuk. Önce kabristana gidilir. Göçmüşlerse anne baba, onlar yaşıyorlarsa göçen dedelerimiz, ninelerimiz, onların kardeşleri, büyük dedeler, onlar ziyaret edilir. Onlarla kabirde onlara niyaz edilir, okunur. Onlarla bir selamlaşılır. Sonra haneye tüttürmek üzere, yani fiziki olarak tüttürmek üzere haneye dönülür. Böyle geleneklerimiz var. Bunlar çok önemli şeyler aslında. Ya ne gerek var, işte bayramda gidersin. Gitmesen buradan da okusan gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyorsa eğer gidiyor zaten. Ama mesele o değil ki. Mesele senin davranış genetiğin. Sen nasıl bir saygı ortaya koyuyorsun? Nasıl bir duruş ortaya koyuyorsun? Onların sana bırakmış olduğu eylem hafızasını nasıl harekete geçiriyorsun? Onların sana bırakmış olduğu faaliyet mirasını, onlar gibi davranma, onlar gibi yapma, onlar gibi konuşma, onlar gibi eli açık olma mirasını nasıl yerine getiriyorsun? O ocağı tüttürebiliyor musun? Yoksa onlar göçtükten sonra onların hakikaten geriye kalan hizmetleri bitti mi? Ocakları söndü mü meselesi? O bakımdan önce oraya gidiyor olmak, onları saymak demek. Onları hürmet etmek demek. Onları hatırlamak demek. Yunus Emre Hazretleri ne söylerler ne bir haber verirler diyor ama aslında dinlendiğinde, kulak verildiğinde onlar söylüyorlar. Üzerinde türlü otlar bitiyor. Koymuş olduğunuz taşlar eskiyor. Arasındaki betonlar dökülüyor. Otlar uzuyor. Ve orada bir hamuşan şeklinde, bir sessizlik ordusu şeklinde böyle sere serpe ucu ucuna insanlar, değil mi, öldüklerinde yatıyorlar. Dolayısıyla bunlardan ders almak bakımından çok kıymetli ziyaret. Ve bir nevi diyorsun ki yani bu dünyada yaşayan ve benim dünyaya gelmeme vesile olan annemi, babamı, dedelerimi, ninelerimi ziyaret ediyorum. Bu kabir hayatını görüyorum. Bu kabristanı görüyorum. Mezaristanları görüyorum. Dünyadaki yaşamımızın kısıtlı olduğunu biliyorum. Belli bir vakte tayin edildiğini kabul ediyorum. Bunu anlıyorum. Ve önce benden evvel buradan geçenlere bakıyorum. Onların hallerinden ibret alıyorum. Ve ondan sonra evime dönüyorum. Ondan sonra haneme dönüyorum. Ve işte o zaman diyorum ki ben de onlar gibi geçeceğim. Ben de onlar gibi faniyim. Benim de ocağım sönecek ve kabre gideceğim, öte aleme geçeceğim. Benden sonra da benim ocağımı tüttürenler olacak, eğer olacaksa. Tabii bizdeki nesilden sonra zor da. En azından biz yapmaya çalışalım. Onun için dünyaya döndüğünde, yani kabristanda anneni babanı ziyaret edip bayram için köye gittiğinde ya da memleketine gittiğinde, tekrar döndüğünde hırslarından azade olmayı, değil mi, kıskançlıklarından uzak kalmayı, başkalarını görmeyip kendi konforunu öncelemek gibi vakti zamanında ayıp sayılan ama bugün keyif olarak görülen durumlardan uzaklaşmayı sağlamak lazım. Baba ocağını da bayram etmek, baba ocağında bayram ederek dostlarla yeniden yakınlaşmak, bir daha kucaklaşmak, bir daha tebessümleri birleştirmek, bir daha muhabbetleri birleştirmek, bir daha anlatılan hatıraları birbirine kararak can vermek gerçekten çok önemli. Şehir bayramları biraz acınası. Biz de Ramazanlarda yapıyoruz. Hani dostlarla bir araya gelip dernekte, şurada burada bayramlaşıyoruz filan. Ya da iş yerinde işte Zoom'la bayramlaşıyoruz. Ondan sonra bayramın birinci günü bayram namazına gidiyorsun, geliyorsun. Eğer bir çocuk ve torun filan varsa geliyorlar. Bir gün sonra bitiyorlar. Eğer tatile gitmemişlerse, tatili öncelememişlerse, atanın elini öpmeyi ya da onlarla bayramlaşmayı birinci sıraya koymamışlarsa geliyorlar. Ama belli bir süre için geliyorlar. Birkaç saat eğer dururlarsa harika. Sürekli, çünkü şehir hayatında yetişilecek bir yer var, koşturulacak bir yer var, gidilmesi gereken, görülmesi gereken yerler var vesaire gibi bir telaşı içerisinde gittiğimiz için şehir bayramlarında bir sessizlik, bir durgunluk, bir yalnızlık, bir gariplik, bir garibanlık söz konusu diye düşünüyorum. Gördüğümüz, tanık olduğumuz bayramlar onlar. Ama Anadolu bayramları, baba ocağı bayramları bir başka, ya da bana öyle geliyor yaşlandığım için diyelim.
biraz öyle bakalım. Baharda kuşlar gibi insan şeyine oluyor. Baharda kuşlar gibi sekerek bakıyor. Baharda kuşlar gibi sesleri çıkartıyor.

O bayramda insan yenileniyor, tazeleniyor, canlanıyor, hayatlar oluyor, hayat buluyor ve dostlarına da bir hayat sunma, onlarla paylaşma imkanı oluyor. Şimdi zaradan baharda kuşlar gibi diyelim. Bu bayramımızda inşallah öyle geçmiş olsun ve gelecek bütün bayramlarımızda baharda kuşlar gibi olsun.

Evet değerli dostlar, Radyo Üsküdar'da Heybe programındasınız. Radyolarını yeni açan dostlara hatırlatalım ki radyomuz Üsküdar Üniversitesi'ne bağlı bir radyodur ve birlikte yol almaya devam ediyoruz. Heybemizi attık omuzumuza, çıktık ya Allah, haydır Allah, haktır Allah diyerek gidiyoruz. Aleykümselam efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Biraz da ocak tütürme konusunda konuşmuştuk. Bu arada da şeye başladık. Mesela Arife gecelerinde annelerimiz, büyüklerimiz parmaklarımıza kınalar yakardı. Ne kadar güzel olurdu. Böyle kınalar yakılırdı, parmaklar şöyle sıkılırdı. Yumruk haline yani getirilirdi. İşte bir eski çorap giydirilirdi ve

Sabaha dek, sabaca, bizim Yozgat'ta öyle denir, Yoz Sivas'ta filan, sabaca, sabaha kadar böyle ellerimiz sıkılı olarak uyurduk. Sabah namazı için, bayram namazı için kalktığımızda böyle büyük bir heyecanla, telaşla hemen ellerimizi yıkardık ve ilk bakışımız acaba nasıl oldu? İşte tuttu mu, koyu oldu mu, iyi çıktı.

Kına yakmayı bir gerilik alameti. Ya ne gerek var? Nedir bu? Nereden çıktı filan gibi oluyor. Halbuki Orta Doğu'da değil mi? Yani pek çok ülkede kına, Hint kınası filan değil mi? Onu bilir. Onu şuralara yapıldığı zaman şekilli mekilli onu modern görüyor. Şuraya yaptırdığın zaman modern görülüyor. Hatta bedeni eziyet edildiği halde olasına burasına mahrem yerlerine bazen yapıp gösteremeyi bir maharet saydığımız o kadar zahmete rağmen dövmelere bir şey demeyenler kına olduğunda kınaya karşı böyle bir şey söyleme arzusu, ihtiyacı da hissediyor. Bu da değişen, dönüşen kültürün, anlayışın bir sonucu olsa gerek. Mukadder Hoca kınalı ellere alkışlar göndermiş. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yani ellerimiz kınalı. Biz kınayı çok severiz. Millet olarak da severiz. Allah'a adadığımız kurbanlık koçları kınalarız. Askere gönderdiğimiz evlatları kınalarız. Onları da vatana gönderdik diye düşünürüz. Onları kınalarız. Bayramlarda, özellikle Kurban Bayramı'nda o kınalanmış olan koşu simgelemesi bakımından biz de kendimizi kınalarız. Elimizi, ayağımızı, ben ayağımı mesela bu sefer yaptırdım, kınalarız. Çünkü evet, kokusu da mis. Bu bayram kına yakarak simgesel olarak ben nefsimdeki kötü davranışları kurban ettim. Hasedimi, fesadımı, kızgınlığımı kurban ettim. Çekememezliklerimi kurban ettim. Yani niyet olarak en azından. Başkalarıyla yarışa girmeyi kurban ettim. Kendimi öncelemeyi, birinci olarak görmeyi, herkesten özel görmeyi, üstün görmeyi, yani narsizmimi kurban ettim. Egomu kurban ettim gibi, değil mi? Tembelliğimi, konfor düşkünlüğümü kurban ettim. Başkalarına karşı onları küçük, kendimi büyük gibi görme gafletini, kibrini kurban ettim gibi duygulara hazırlık yapmak için, bunları zihnimize yerleştirebilmek için annelerimiz ta o küçük yaşlarda işte böyle ellerimizi, parmaklarımızı kınalıyorlardı. Şu anda nefsin yok, şu anda kızgınlığın yok, şu anda öfken yok, şu anda narsizmin yok, şu anda kardeş kıskançlığı dışında başkalarına zarar verecek bir kıskançlığın yok, hasedin, fesadın yok, harama el uzatışın yok, başkasına ait olana bakışın yok, başkasına ait olanı almak gibi böyle bir eylemin yok, ala vere dala veren yok. Ama bir gün nefis sana bunları söyleyecek diyerek ta çocukluk günlerinden eline kına yakarak bunları kurban et ki eline kına yakmayı hak et. Bunları kurban edebilesin ki o gün sana nefsin şunları söyleyecek, şeytan bunları söyleyecek. Nefsin arkadaşları ve şeytanın arkadaşları sana bunları söyleyecek. Sen bunları kurban edebilmelisin diyecek. İşte baba evindeki bayramlarda bunu hatırlıyorsun. Belki köye gitmemiş olsaydık, burada bayram etmiş olsaydık kınayı o kadar kolay hatırlayamayacaktık. Ama bunlardan utanmaya gerek yok. Bunlar çünkü simgesel konuşma demek. Yani bunu yakmak. Yani kına yaktığında ne oldu? Nefsini dizginleyebildin mi? Susturabildin mi? Yanlışlarını giderebildin mi? Onun başını ezebildin mi? Elbette ezemedik. Ama bunun niyetinde, bunun gayretinde, bunun simgeselliğinde olmak lazım. Annelerimiz, babalarımız bu kınaları yakarken bunu söylüyorlar. Şimdi askere giden evladına yakarken vatana kurban olsun. Allah'a kurban edeceği, değil mi? Kurbanı yakarken, koçunu yakarken buradaki anlam da belli. Peki insanlar kendi elinde niye yakıyorlar? Bir sürü kültürler, izahlar da olabilir ama az evvel söylemeye çalıştığım mesele de çok kıymetli diye düşünüyorum. Evet, bu bayram böyle yaptık. Baba ocağında elimize kınalarımızı yaktık. Efendim, tabii köylere gidildiğinde, baba ocağında bayram yapıldığında sizden sonra evlenenler, yuva kuranlar, çocukları olanlar, onları büyütenler, onları görmüyorsunuz. Ya onlar geliyor, görmüyorsunuz, siz gidemiyorsunuz. Ya da siz gidiyorsunuz, onlar gelmediği için görmüyorsunuz. Ama bayramlarda özellikle hususuyla
Kurban Bayramı'nda daha çok bir buluşma oluyor. Daha çok kelimeler oluyor. Kurbanı oradaki

kesme ihtiyacı sebebiyle de bu oluyor. Ben mesela pek çok yeni, yani köyümden uzak akraba, hatta bazıları yakın akraba isimlerini biliyor. Onları orada görme, tanıma, konuşma, muhabbet etme, sözü alevlendirme, söz yumağını açabildiğin kadar açma, karşılıklı şakalaşma, eskileri hatırlama, hatıralara gitme, çocukluk yaramazlıklarını dile getirme, vay şöyle yapmıştık, vay böyle yapmıştık, hele hele nasıl da yapmıştık filan diye bir sürü mevzuyu bir paranteze alma gibi bir durum oluyor. Baba ocağındaki bayramlar o bakımdan önemli. Biz kardeşlerimle gittik. İstanbul'daki amcamın çocukları, damatları geldi. Bahçede bir şeyler yaptık, evde bir şeyler yaptık, sözü ateşledik. Tatlı tatlı tartışmalar oldu, siyaset ve spor içermeyen kültürel mevzulardan. Ondan sonra babamın amca çocuklarının çocukları geldi, onların torunları geldi. Aynı kapıda büyüdüğümüz kişilerdi bunlar. Yani dolayısıyla baba ocağında bayram yapmak, gerçekten bayram yapmak diyebiliriz. Cenab-ı Allah hakikat bayramını da, mana bayramını da öte tarafta yaptırsın bize. Ama bu dünyada yaşanabilecek bayramı baba ocağında yaşamak bir başka kıymetli. 30 yıldır görmediğim, Hollanda'ya taşındığı için, gittiği için, aynı kapıda büyüdüğümüz babamın amcaoğlu, halamın kızı İsmail Bahtiyar ve eşi Soygül mesela geldiler. Her yere beraber gittik. Camiye beraber gittik, eve beraber gittik, teyzeme birlikte gittik, dayıma birlikte gittik, köy odamızın önünde birlikte oturduk. Her şeyi beraber yaptık. 30 yılı telafi etmeye çalıştık. İşte baba ocağında, baba ocağını tüttürerek bayram yapmak böyle bir şey. O bir sürü bir şeyleri anlattı benim hatırlamadığım. Hatırladığında evet öyle mi olmuştu dediğim. Benim anlattığım, kardeşlerimin anlattığı, onun yeniden hatırladığı bir sürü mevzu oldu. Yani bayram bir nevi toplama, bir nevi toparlama, bir nevi toparlanma, bir nevi kendini yeniden yoğurma. Yeniden hatıralar içerisinden bir öz çıkarma, yaşanmışlıkların hakkını tutma, onların hakkını verme ve eğer o sırada gençlik gereği, çocukluk gereği, hani kavga etmişindir, bir şey olmuştur, öyledir, böyledir, öyle durumlar olmuşsa ki mümkün, onlar için helallik dileme gibi, yani bir nevi kişinin kendini toparladığı ve akrabalarla, dostlarla, yakınlarla toparlandığı ve cem olduğu, kendi hususiyetlerini, özelliklerini bir kere daha gördüğü, kendisini abisinin aynasında, kız kardeşinin aynasında, dayısının aynasında, yengesinin aynasında, yeğenlerin aynasında, yaşayan büyüklerin aynasında bir kere daha gördüğü bir ayna oluyor. Yani bayram, baba ocağındaki bayram, müthiş simgeler de barındıran, çıkarımların yapılabileceği, üzerine düşünülebilecek, radyo programları yapılabilecek, yazılar yazılabilecek, hikayelere doneler oluşturabilecek, müthiş veriler içeren bir durum. Ve bu gözlemle, bu anlayışla, bu idrakla meseleye yaklaşıldığında da harika şeyler görülüyor, hissediliyor, tadılıyor ve anekdotlar yakalanıyor. Mesela bayram namazından çıkılınca Anadolu'nun pek çok yerinde var, bizde de var, bir halka bayramı oluyor. Yani çıkıyorsunuz, sen bayramlaşıyorsun, işte yaşlarından biri burada duruyor, bayramlaşıyorsun, yanına duruyorsun. Sonra gelen seninle, onunla seninle bayramlaşıyor, yanına duruyor. Sonra gelen ilk baştakiyle, seninle ve seninle az evvel bayramlaşanla bayramlaşıp onun yanına duruyor derken bir halka oluşuyor. Yine Anadolu bayramlarının hususiyetlerinden birisi de bu cami çıkışındaki cemaatin bayramlaşması sonrasında hemen evine gitmemesi. Ya bu ne kadar yerde var bilmiyorum ama bizim oralarda var ve çok kıymetli bulunur bu. O bayramdan sonra kabristana gidiliyor bu baba ocağı bayramlarında. Kabristan, herkes kabristan. Bir bakıyorsunuz kabristanda herkes var. Herkes kendi geçmişinin başında duruyor. Niyaz ediyor, okuyor, halleşiyor, tefekkür ediyor, düşünüyor, özlemini dile getiriyor, ağlıyor, hasretini, yangınını açığa çıkartıyor. Varken düşünemedikleri, yapamadıkları, sarılamadıkları, ifade edemediklerini söylüyor. Özür dilenemeyin, özürlen diliyor. Yani bir nevi o bayram sonrasında henüz hanesine gelmeden kabristana gidip o bayramlaşma,
çok kıymetli bir öz eleştiri, çok kıymetli bir varlık yokluk bilinci, çok kıymetli bir var olma sancısı aslında bir nevi. Gidenleri görüyorsun, kendinin de gideceğini biliyorsun, orada onu anlıyorsun. Senden sonra sana da gelenler olursa geleceklerini düşünüyorsun. Senin şu anda okuduğun fatihaları sonra neslin sana okuyacağını hesap ediyorsun. Ve gidenlerle kendin arasında ve ardından gelenler arasında üçlü bir koordinasyon yapıyorsun. Bunlar gittiler. Ben şimdi mukayyet olan bu dünyadayım. Geçici olan, kayıt altında olan bu dünyadayım. Ben de gideceğim ve sonrakiler olacak. Yani dolayısıyla bir tefekkürü, bir düşünmeyi, ibret almayı, o sessizliği anlamayı, o sessizlikten sesli dünyaya gelmeyi, o sessizlikten sesli dünyaya sesler taşımayı, tefekkürler paylaşmayı getiren önemli bir mesele. Herkes kabristanına gidiyor bayram namazı sonra. Niyazlarını yapıyor, okumalarını yapıyor, halleşmelerini, tefekkürünü, çıkarımlarını, fazlalıkları, eksikliklerini, özürlerini, hasretini, yangınını, pişmanlığını neyse orada paylaşıyor içsel olarak. Ondan sonra hanesine dönüyor. Eşiyle ondan sonra bayramlaşıyor, annesiyle ondan sonra bayramlaşıyor, yaşıyorsa babası ondan sonra ya da diğerleri yeğenleriyle. Yani önce kabristandakilerle bayramlaşma, önce büyüklerle, ataya, önden giden atlılarla bayramlaşma da çok nazik, çok ince, çok naif bir davranış şekli olarak düşünüyorum ben. Orada da bir nevi denmiş oluyor ki bak biz de bayramlar yaptık vaktiyle, biz de ocaklar tüttürdük vaktiyle, biz de dedelerimizin, babalarımızın ocaklarını tüttürdük vaktiyle ama şimdi buradayız. Şimdi buradayız, şimdi hamuşanız, şimdi sessizleştik, şimdi sessizlerdeniz, şimdi ses veremiyoruz. Ama söyleyemediğimiz, sesle söyleyemediklerimizi sen zihinsel olarak, kalbi olarak, ruhi olarak, akli olarak anla diyor. Ve onlar sana bir şey veriyorlar asıl ve söylediğim gibi. Onunla hanene döndüğünde artık dünyaya dalmışsan daha evvel bayram öncesinde, ahireti yok saymışsan, bilinç olarak yok saymamışsan bile eylem olarak ahiretin varlığından habersiz yaşamışsan, zulmetmişsen, eşine, yakınlarına kızmışsan, kırmışsan, dökmüşsen, şöyle yapmışsan, böyle yapmışsan, işte her ne hal içerisindeysen, oradaki gitmişleri, göçmüşleri, öteye ilerlemişleri görüyorsun ve kendi yaşadığın dünyada ve sorumlu olduklarınla arasına bir bağ kuruyorsun. Eğer onlar gibi olacağım için, pişman olacağım şeyleri yapmamak, nadim, nedamet getireceğim şeyleri yapmamak, iftihar edeceğim şeyleri yapmam lazım. O zaman ehlime, aileme, yakınlarıma, akrabalarıma ona göre davranacağım. Ona göre davranırsam bayram etmiş olacağım. Ona göre davranırsam bayramın manasını, hakikatini kavramış olacağım. Ehlime merhametle davranacağım, eşime, çoluğuma, çocuğuma merhametle davranacağım, şefkatle davranacağım, gayretle davranacağım, ilgiyle davranacağım, sevgi dolu davranacağım, cömert davranacağım, onlarla rekabete girmeyeceğim, onlarla işte taş yarışına girmeyeceğim gibi neyse yaptığımız şey, içine düştüğümüz şey, kabirdeki almış olduğumuz o tefekkürle, kendi eve tekrar gelene kadar o oradaki o döngüyle, hareketle, onu muhasebe etmekle, onu böyle değil mi döndürmekle eve geldiğimizde orada yaşananlarla, yaşayanların yapabildikleri ve yapamadıkları, memnun oldukları ve pişman olduklarını kendi içimde yoğurarak geliyorum ve hanemdekilerle, ehlimle böyle bayramlaşıyorum. Bu bilinçle, bu duyguyla, bu şuurla bayramlaştığında İşte o zaman baba evindeki bayramın sana bir katkıda bulunduğunu, sana bir feyiz getirdiğini, sana bir tefekkür ulaştırdığını, sana bir davranış şekli, bir aile kültür aktarımında bulunduğunu anlıyorsun ve bayram bir başka bayram oluyor. Ama şehirdeki bayramlar da biraz bu eksik. Eskilere götüreyim sizi. Madem eskilerden bahsettik, yeni türküden dinleyelim. Bana bir masal anlat baba. Bana bir masal anlat dede. Bana bir masal anlat anne, nine.
diyelim yaşarken. Ama az evvel anlattığım gibi öte tarafa göçmüşlerse artık onların anlatma imkanı yok. Anlatılanlardan yeni anlamlar çıkarmaya çalışacağız. Bu duygularla dinlersek sanki biraz daha kıymetli olacak. O zaman şimdi anlatamayanların, yani hayatın öte tarafına göçmüşlerin daha evvel anlattığı masalları, misalleri, meselleri, örnekleri, yaşama biçimini unutup da dünyaya dalarak yanlışlıkları yapmışsak, o masalları, o misalleri, o meseleleri, örnekleri bir kere daha hatırlamaya vesile olsun diyerek bu şarkıyı o niyetle dinleyelim. Bana bir masal anlat baba.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Evet değerli dostlar, böylece programımızın neredeyse sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Hak ve hakikat yolunda yürüyerek inşallah kendimizi kazanarak, kendimize yol bularak, kendimizi kıvama getirerek, niteliklerimizi olgunlaştırarak da bir bayram yapma imkanımız da olsun inşallah. Baba ocağında bayramları anlatmaya çalıştık. Kabristan'a gidiliyor, önce bayramlaşılıyor. Kabristan'dan sonra az evvel anlattığım gibi insan hanesine geliyor ve bayramlaşıyor. Ve annelerimiz, ablalarımız, ninelerimiz tarafından hazırlanmış olan, bayram sabahı için hazırlanmış olan yemekler tepsilere konuluyor. Anadolu bayramlarının baba evi, baba ocağı, tüttürülen baba ocağı bayramlarının en mühim ve ilginç, anlamlı, incelikli, zarif, özellikli

özelliklerinden birisi de bayram sabahında gerçekleşen bu sofra hazırlama meselesi. Genellikle Anadolu insanı kalbiyle yürümeyi seven, kalbiyle yürümeyi bilen, beceren, başaran Anadolu insanı bayram sabahındaki ilk lokmasını kendi evinde yememeye çalışıyor, yemiyor. Çocuklar müthiş bir heyecanla geliyorlar, babalarına yardım ediyorlar, tepsiyi tutuyorlar, götürüyorlar, alıyorlar caminin bahçesine veya uygun bir alana gidiyorlar. Orada tepsiler konuluyor. Genellikle kaşıklar kendileri tarafından karışması muhtemel olduğu için taşınıyor. Yani cebimizde kaşıklar taşıyorduk ceketin. Herkes getirdiği siniyi sofrayı bir yere koyuyor. Ahmet buraya koyuyor, Mehmet buraya koyuyor, Fuat buraya koyuyor diyelim. Ama buradaki hususiyet şu değerli dostlar. Hiç kimse kendi getirdiği tepsinin önüne oturmuyor. Hiç kimse kendi getirdiği sofraya diz çökmüyor. Hiç kimse evden getirdiği kendi eline valesini yemiyor. Bayramın ilk lokmasını dostuna ikram ediyor, komşusuna ikram ediyor, yakınına ikram ediyor, birlikte hayat paylaştığı bir başkasına ikram ediyor. Yani bayram gününün ilk nimetini, ilk rızkını infak olarak veriyor. İşte bu kültürün, bu toplumun, bu mayanın getirdiği enteresan olaylardan birisi. Benim getirdiğimden sen yiyorsun, senin getirdiğinden ben yiyorum. Bir başkasının getirdiğini diğeri yiyor, onun getirdiğinde yine diğerleri yiyor. Dolayısıyla bayramın ilk sofrası, ilk lokması köylülerin, Anadolu insanların birbirine ikramıyla, birbirine infakıyla, birbirine ihsanıyla gerçekleşiyor. İşte bu bayramın ne demek olduğunu anlamaya getiren bir şey. Paylaşmak, üleşmek, cömert olmak, kerim olmak, mükrim olmak, ihsan etmek, ihsan olmak, güzellikle paylaşmak, Allah'ın verdiği nimetlerini başkalarıyla paylaşarak kendi ruhunu, kendi benliğini donatmak. Bu gerçekten çok kıymetli bir şey. Ya da benim önemsediğim bir şey, belki siz nasıl yaklaşırsınız bilemiyorum. Bayramın ilk lokması, ilk rızkı, ilk ağız açışı, komşunun sana ikramı, senin komşuna ikramın oluyor. İnfakla, yardımlaşmayla, Allah'ın ihsanını diğer dostlara ihsan ederek beşer olarak paylaşmakla başlayan bir bayram. İşte baba ocağı bayramları, baba evi bayramları böyle bayramlar. Şimdi dolayısıyla hayata dair çıkartabileceğin, hayata dair çıkartıp yürürlüğe sokabileceğin, dikkatle baktığında bu baba ocaklarındaki bayramlarda, Anadolu bayramlarında çok ince, çok hassas yönler var. Bugün bunlardan anlatmaya çalıştık ama mesele tabii ki bundan ibaret değil. Ama biz bununla sınırlayalım. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Yarın saat 11'de yine heybemizi omuzumuza atacağız. Yine yola revan olacağız. Yine kendi seyrimizde, kendi yürüyüşümüzde, intikalimizde muhabbetlerimiz olacak. Sözler söyleyeceğiz. Sizlerin de yazdıklarını, gönderdiklerini buradan göreceğim, duyacağım. Gerekli olanları da paylaşacağım. Bugünlük bu kadar. Cenab-ı Allah baba ocağında olmasa da mana baba ocağında, hakikat açısından mana ocağında geçmiş olan bayramlar yaşamayı nasip etsin. Geçmiş bayramımızda inşallah böyle olsun. Cenab-ı Allah'ın ömrümüze lütfedeceği gelecekteki istikbaldeki bayramlar da inşallah böyle olsun. Hakkın, hakikatin var olduğu, insanın kendisinin farkına vardığı, kendisini keşfetmeye çalıştığı, kendinden kendine irfan yolculuğunu sürdürdüğü, kendinden kendine var olmaya çalıştığı, kötüleri ayıklayıp, dizginleyip, azaltıp, iyilikleri çoğaltıp,

0: bereketlendirdiği, paylaşıma dayalı bir bayram olsun inşallah. Bu arada köyde yeri olanlar da bence gitmeye devam etsinler. Baba ocaklarını tüttürsünler, bayramlarını orada yapsınlar. Evet, sözü burada nihayetlendirelim. Hepinize hayır ve huzur diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Sibel Pamuk'tan dinlemeyi pek sevdiğim bir eserle, bir türküyle veda edelim sizlere. Ağlı yazmalım.
1: Bu laboratuvarın sorumlu öğretmeniyim.
2: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Beyaz bir güvercin kanadında yakaladım hayatı. Ve sonra yüreğine kondum. Ben ellere sorma, ne olur sen anla. Gün mü gördük be gülüm, puslu bir gökyüzünde asılı kaldı düşlerimiz. Yarımı gördük be gülüm, bir yetimin mahzun yüzünde emanet kaldı gülüşlerimiz. Gözlerinde kilitledim hayatı.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

nedir zor olan? Sen bekleyen olmamışsın belli. Dokunma. Dokunma ve yaklaşma bana.

geldiğini görmedim. Kokundan geldiğini bildim. Dokunma, dokunma, yaklaşma.

geldin deyip sana sarıldığım anda ölmek istiyorum. Dikkat et. Dikkat et, önündeki çukura düşme. Mezarımdır o çukur benim. Dokunma. Dokunma ve yaklaşma. Son geldiğin anı yaşıyorum. Sana sarıldığım anda ölmek istiyorum.

belli kokunda değişmiş. Gelişinde değişmiş. Sesinde değişmiş. Dokunma. Dokunma, son geldiğin anı yaşıyorum. Sana, sana sarıldığım anda ölmek istiyorum. Bilir misin? Bilir misin, sen gittiğinden beri gurbetteyim ben. Gurbet kefen gibi bedenimi sardı. Yalnızlık adım oldu. Sevdam, sevdam gözlerinde kaldı. Sevdam gözlerinde kaldı. Sen gitmeden ölürsem eğer, önündeki çukura düşersem, sevdamı emanet bıraktım sana. Bana bakamadın ama sevdamı, sevdamı emanet bıraktım sana. Bilesin ki yalnızlık adım oldu. Sevdam, sevdam gö-

getiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Kelimeler, yalanlar ve yanlışlıklar getiriyor bana. Biz sulara alışalım. Sen bana denizlerin renginde, el değmemiş mavilikleri içinde taşıyan yosun kokulu bir gülümseme gönder. Çünkü ben boğuluyorum. Terk edilmiş göğsümde acı bir çığlık, bir yol kavşağında yalnız kalmanın anlamını kavramış bir yürek, yorgun, terli ve yenilmiş bedenim çöle suyu anlatmak istiyor. Kuşları kanatlandıran sırrı öğrendim. Yaşlandım ve burası bana dar. Ben telaşlı bir çığlığım, acelem var. Rüzgarım saçlarını özlüyor. Bakıyorsun ve bir dağ eriyor içimde. İstersen ben bu saadeti ve rüyaları yağmur altında ıslananlarla paylaşabilirim. Ağlayabilirim üstelik. Bahar yok diye bu kentin dağların isyanına katılabilirim. Yeter ki sen ol son tebessümümde. Sen hangi vaktin nergisisin ki vakit yok deyip bana geceyi anlatıyorsun? Harlıdır benim ateşim, üşüme. Benim ülkem denizlerin ötesinde kurulacak. Düşlerimi yorumladı annem. Güzelliğin maruratı bu sulardan geçsin. Şimdi öyle bir vakti seç ki sevgilim, sakın Nisan olmasın. Toprağında izin, aynalarda yüzün kalsın.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor, sensizliğe imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık, acılar. Görecekmiş gibi seni gözlerim.

böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yanına, sarılıverecekmiş gibisin o anda,

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte.

Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedik. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Korkun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi, adam gibi severim. Ben sevdim mi, adam gibi severim.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo
1: Üsküdar. Radyo Üsküdar.
0: Bu şiir, bu ateş, bu aşk, hepsi senin, hepsi senin. Geldim kapına, durdum. Aşk sordu, ne işin var kapıda, aradığın ne? Aşk et dedim, aşk et de senin kölen kurbanın olayım. Ay yüzlüm, sana selam vermek istedim dedim. Aradığım sensin dedim. Aşk sordu, ne vakte dek duracaksın kapıda? Beni çağırıncaya kadar, kapıyı açıncaya kadar dedim. Peki ne vakte dek coşacaksın diye sordu. Kıyamet kopuncaya kadar dedim. Kıyamet kopuncaya kadar. Şimdi sen gittin ya Şems. Koptu içimde kıyamet. Koptu benim içinde bir kıyamet. Ey ateşin ve acının şehri, aşkın tarihini hüznün rengiyle yazan şehir. Söyle, benim şemsim nerede?

nutkum durmuştu, lal olmuştu dilim. Şerf, seni seviyorum diyememiştim. Haramdın bana, yasaktın, gizliydi sevdam. Sevdamda yalnızdım, yanıktım, kimyaydım. Bir öksüz, bir yetim sevdalıydım. Şimdi yalnızlığın kuytusunda gönlü yaralı bir garip acizim. Suskunum, gözyaşlarımı içiyorum. Şimdi bir Züleyha'yım, tel tel kuytulara düşüyorum. Kuyulara düşen artık Yusuflar değil. Aşkın adını diline yasak etmiş kimyalar şimdi düşüyor.

yar Şems. Ah Şems, o gittiğin gece benim için kıyamet koptu. Keşke o gece hiç uyumasaydım, hiç. Duysaydım ayak sesini, çıksaydım avluya, karşına dikilseydim bir ürkek ceylan gibi.

Niye ağlıyorsun kimya diye sorsaydım, senin için ağladığımı söyleseydim. Niçin deseydim, niçin bu gözyaşları? Gitme Şems, gitmemen için akıtıyorum bu gözyaşlarını derdim. Ama diyemedim, diyemedim Şems. Keşke çıksaydım. Gitme Şems, seni seven bir yürek daha var, adı kimya. Gitme deseydin, yine de gider miydin? Vursaydım başımı taştan taşa, aksaydı bir damla kan, görüp dayanamazdım, gitmezdim. Bilirim gitmezdin. Ah, o gece uyumasaydım keşke. Biliyorum, seven örselenir elbette. Ama zaman içinde zaman değilim. Seni seven bir yasaklıyım. Sana dur gitme diyen bir acizim. Ah Şems, şimdi Konya sensiz. Şimdi Konya sessiz. Senden bana yadigar kalan gizli köşelerde, karanlık kuytularda adını anmak oldu. Adını anıyorum, ben bile duyamıyorum. Şems, Şems diye adını anıyorum.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

canım bilip can evine girdiğim, sevgisiyle ihsanına erdiğim, neye baksam hayalini gördüğüm, içim dışım, yanım yörem hep sensin. İnançlarım, yasam, törem hep sensin.

yokluğun var ölüm korkusu gibi. Mübareksin ekmek gibi, su gibi. Dudağımdan eksilmeyen hu gibi, aklım fikrim, dilde zikrim hep sensin. Niyazlarım, Hakk'a şükrüm.

çevresinde dolaştığım nur yüzlüm, hasretiyle belendiğim nur yüzlüm, hak katında evlendiğim nur yüzlüm, dünya ahiret eşim, şahım hep sensin, işim gücüm, günüm gecem,

Yokluğunda sanki kalbim atmıyor. Dil susuyor, kuşlar bile ötmüyor. Sana olan susuzluğum bitmiyor. Kalbim, beynim, can damarım hep sensin. Ünüm, şanım, bütün varım hep sensin. Bütün beyazlarda yüz aklığın var. Tertemiz sularda berraklığın var. Aldığım her nefeste sıcaklığın var. Tek sevdiğim iki gözüm hep sensin. Tanrı şahit, özüm, sözüm.

vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ver

ki gitti diyor şeytan. Gitti sessiz sedasız ve gittiğin zaman.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

4500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ağla gözüm ağla, gülmezem ayrılık. Gönül dosta gider, gelmezem ayrılık. Ne gam bunda bana bin gez ölürsem, anda ölüm olmaz, ölmezem ayrılık. Yansın canım, yansın aşkın oduna. Aksın kanlı yaşım, aksın silmezem ayrılık. Göyündüm aşk ile ta kül olunca, boyandım rengine, solmazam ayrılık. Beni irşad eden mürşidi kamil yeter, bir el almazam ayrılık. Varlığım yokluğa denişmişim ben, bugün cana başa kalmazam ayrılık. Fenadan bekaya göç eyler olduk, yöneldim şol yola, dönmezem ayrılık. Muhabbet bahrinin gavvası oldum, gerekmez ceyhune dalmazam ayrılık. Dilerim fazlından ayırmayasın, hocam senden özge sevmezem ayrılık. Söyler aşık dilinden bunları Yunus, eğer aşık isem ölmezem ayrılık.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar için göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise bir içim su ver.

Derdin ise yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hurle donun biçmiş gibi.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

yokluğunda hüzünlü başımızı hangi sineye yaslasak? Hangi omuza dayasak bu hicranlığımızı? Gecenin en zifiri vaktinde oturup ağlasak gidişine, o peygamber olsaydı ölmezdi diyen Mekkeli müşriklere öfkelensek her aklımıza geldiğinde. Yeniden uğrar mısın evlerimize ve yeniden ümmetim deyip sarılır mısın? Yokluğunda başımızı eşlerimizin dizlerine yaslasak, Hatice-tül Kübra annemize baktığın gibi baksak onlara, sevdamızı sakınmadan sunsak avuçlarına, zarar gelmesin diye kanat açsak bugünlerine, yarınlarına. Gülümser miydin o muntazam tebessümünle? İşte benim ümmetim deyip sarılır mıydı? Yokluğunda okşasak saçlarını her yetim çocuğun, gözyaşlarına dur demek için sevindirsek onları, anne olsak mesela, baba olsak onlara, yüzüne tebessüm edip bağrına bastığında, benim babam Muhammed'tir diyen o yetim yavrunun sevincini verebilsek onlara, sevebilsek çocuklarımızı vakit koymadan, sınır tanımadan, Ebu Kasım'ı sevdiğin gibi, Hazreti Fatıma'yı göğsünde uyuttuğun gibi, huzurlu uykular sunsak onlara, sonra seni anlatsak, desek ki o çocuklarını çok seven bir babaydı. Hatta evine geç geldiği bir saatte yavrularını uyandırıp incitmesin diye parmaklarının üzerine basıp yürüyerek yatağına yattığını söylesek. Sıvazlar mıydın sırtımızı o mübarek ellerimle? Tebessümünle güç verir miydin yeniden bize? Yokluğunda göçüp giden rüzgarlara konuşsak, akan sulara söylesek bu durdurulmaz sevdamızı, sonra dönsek evlerimize, sıkı sıkı sarılsak babalarımıza, senin Hazreti Abdullah'a sarılamayışının hasretini dindirmek umuduyla, edeple konuşsak onların yanında, saygımızda kusur etmeden sussak ve seni anlattıklarında bize, gözyaşlarımıza sınır koymadan dinlesek ve ağlasak hürce, azat eder miydin bizi? Yüreğimizi parçalarcasına taşıdığımız bu sevdanın niyetine, el açıp semalara bizim için de af diler miydin duaların sahibine? Biliyoruz, Hamza olup kılıç bileyemedik senin huzurunda. Sa'd bin Ubade olup sancağını taşıyamadık Ensar ordusunun. Bedir kuyularından bir damla su taşıyamadık belki ashabına. Ama eğer olsaydık 6. asırda, sana zarar gelmesin diye yatağına yatacak 1,5 milyar sevdalın olacaktı. Uhud'da kanın yere düşmesin diye kanatlanıp onu durduracak Muhammed'im diyen annelerin olacaktı. Yetimlerin olacaktı, sana yetimliğini unutturacak.

Yaşlandım. Güneşim batıyor. Gece yaklaşmada sinsi, sessiz ve sonsuz. Biliyorum her şeysiz. Sensiz, bensiz, biteceğim karanlıklar içinde. Biraz daha her şeyle haşır neşir. Biraz

kendimle bilişmemiz, biraz daha seninle baş başa, biraz daha gök, biraz daha deniz.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Yüksek yetenek. Muhammed Bolustağ.
2: Sevgili dostlar, bugün size bildiğinizden emin olduğum bir prensipten bahsedeceğim. Müslümanlar olarak hepimiz bu prensibi biliyoruz. Eğer Müslüman olmasaydık belki, başka bir dine mensup olsaydık, bilmiyor olabilirdik. Hepimiz biliyoruz. Evet, hepimiz biliyoruz ama hepimiz yaşamıyoruz. Emin olun, bu prensibi en iyi şekilde bilen insanlar bile yaşamıyorlar. Eğer biz bu prensibi yaşıyor olsaydık, bu prensibi yaşamayı başarmış olsaydık, şu anda uzun bir süreden beri belli bir hedefi başarmak uğrunda ısrarla çalışıyor olmaya devam ediyor olacaktık. Elbette bu konumda olan arkadaşlarımız ya da bu konuda olan büyüklerimiz vardır. Ama toplumun büyük bir kesimi, toplumun özellikle çoğunluk kesimi şimdi sözünü edeceğim prensibin gereğini yaşamıyor. Nedir bu prensip? Nedir bu? Bu kadar çok mu önemli, çok mu abartıyoruz diye düşüneceksiniz. Ümit. Evet, ümit. Bir insanın sürekli ümit vermesi kadar büyük bir şey yok. Sürekli ümit vermek. Hem kendimize hem de başkalarına. O lider olan insanlar var ya, toplumları çekip çeviren, önde olan, büyük olan, başta olan. Onları diğerlerinden ayıran en önemli özellik budur. En karanlık zamanlarda bile, en ümitsiz zamanlarda bile, en çaresiz zamanlarda bile onlar hala ısrarla ümit verdiler. Onlar hala tüm zorlukların aşılacağını, aşılabileceğini söylediler. Başkalarının söylemesini elbette dinleyecek değiliz ama biz kendi hayatımıza baktığımızda, kendi hayatımızı değerlendirdiğimizde, hayatımıza nasıl yaklaştığımızı mutlaka iyi görmeliyiz. İnsanları çalıştıran en önemli prensip nedir?

insanlara iş yaptıran, beklenti. Evet, beklenti. Bir beklentiniz var ki bir şey yapıyorsunuz. Eğer beklentiniz yoksa herhangi bir işi niçin yaparsınız? Bir şey beklemiyorsanız niye yaparsınız? O kadar kapsamlı ki bu. Eğer bu hayattan bir beklentiniz yoksa emin olun çok kısa süre sonra ölürsünüz. Hayattan bir beklentisi olmayan insan bu hayatta uzun süre yaşamıyor. Beklentiniz yoksa hayat istemiyorsunuz yaratıcıdan demektir. Hayat istemiyorsanız yaratıcı size daha fazla hayat vermiyor. Biraz daha yaşasanız bile takdir edilmiş olan hayatınız biraz daha olsa bile birçok insan hayattan beklentisi bitince sonunda intiharı tercih ediyor. Evet, eğer hayattan beklentiniz yoksa niçin bu hayatın zorluğuna dayanacaksınız ki? Hayat zor mu? Zor. Hayat sıcak, hayat soğuk, hayat acı veriyor, hayat üzüyor, hayat sıkıyor. Çalışıyorsunuz, koşuşturuyorsunuz, yoruluyorsunuz. Bu yönüyle eğer beklentiniz yoksa çalışmazsınız. Beklentiniz yoksa uğraşmazsınız. Açlığı göze almazsınız. Uykusuzluğu tercih etmezsiniz. Niye yapalım ki bunu? Düşünün. Binlerce insan memur olarak devlet dairelerinde niçin çalışırlar? Bir beklentileri var. Maaş beklentisi, ücret beklentisi ve biliyoruz ki biz işte devlet her ayın başında ya da ortasında maaş verir, ücret verir. Bu bizim memleketimizde de böyledir. Başka memleketlerde de böyledir. Ve insanlar okurlar. İlkokulu okuruz, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okuruz. Niçin okuruz? Bir beklentimiz var bizim. Yani okumak bir emektir şüphesiz. Ömrünüzün en önemli, en hassas, en tatlı, en can alıcı yıllarını harcıyorsunuz. Okul sıralarında harcıyorsunuz. Streslerle harcıyorsunuz. Şu sınavdan gireceksiniz, öteki sınava gireceksiniz. Bir okul bitecek, öteki okula gireceksiniz. Bir beklentimiz var ki, bir şey bekliyoruz ki tüm bunların sonunda tüm bu zorluklara katlanıyoruz. Nedir o? Üniversiteden mezun olmak, mezun olduktan sonra bir iş bulmak, bir işe girmek, hayatımızı belli bir düzen içerisine oturtmak. Böyle bir beklenti var. Eğer bu beklenti olmasa, yani bu bir ümittir sevgili dinleyenler, biliyorsunuz. Beklenti demek ümit demektir. Böyle bir ümidimiz yoksa, böyle bir beklentimiz yoksa, yani hiç kimse, şöyle düşünün, hiç kimse üniversiteden mezun olamayacağını bile bile, hiç kimse üniversiteden mezun olduktan sonra hiçbir işe giremeyeceğini bile bile üniversite okumaz. Üniversiteye gitmez, o zorluklara katlanmaz. Demek arkasında bir beklentimiz var, yani bir ümidimiz var. Hastayız. Hasta olduğumuzu varsayalım, doktor bize ilaç öneriyor, tavsiye ediyor. Aldığımız ilaçların acı olduğunu, canımızı yaktığını düşünelim. Canımızı yakan bir ilacı, eğer o hastalıktan kurtulma beklentimiz yoksa, niçin içelim? Ameliyat oluyor insanlar, vücutları kesiliyor insanların. Eğer iyileşme beklentileri yoksa, o acıya, o zorluğa niçin tahammül etsinler? İşte beklenti, hayatın gerçekten çok önemli bir sırrı. Ve başarıya gitmek isteyen insanların mutlaka alışkanlık haline getirmeleri gereken bir sır. Bilmek yetmiyor, biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Hepimiz biliyoruz, biliyor muyuz? Evet, biliyoruz. İnsanlara sorarsanız herkes biliyor. Ama yaşıyor musunuz bunu? Yani herhangi bir hedefi, herhangi bir ideali düşündüğünüz zaman, onun uğrunda çalışmanızın gerektiğini bildiğiniz zaman hemen zihninize ümit geliyor mu, hemen beklenti geliyor mu? Yoksa en olumsuz sözleri, en olmaz sözleri söyleyip bu işi yapamam, bu işin üstesinden gelemem, bu olmaz, şu engeller var, bu engeller var deyip beklentinizi sıfırlıyor musunuz? Üzgünüm, çoğunlukla böyle yapıyoruz. Biliyorsunuz yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Rabbimiz buyurur ki La taknutu min rahmetillah. Yani Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Bu ayetin hükmü gereğince müminin ümitsiz olması haramdır. Eğer bir mümin ümitsiz ise,

Bir Müslüman ümitsizliğe girmiş ise o Allah'ın bu emrini yerine getirmemiş olur. Ve zaten eğer ümitsizsek biz derhal o ümitsizliğin cezasını alıyoruz. Ümitsiz olan insanlar ümitsizlik içerisine kapılmış bu

dinde hep anlatılan bir fıkra vardır. Ya da bir hikaye, iki tane kurbanın hikayesi. Eminim bu hikayeyi hepimiz biliyoruz. Ben daha önce birçok defa bu fıkradan ya da hikayeden söz ettim. İki tane kurbağa derin bir süt kasesinin içerisine düşmüşler. Zıplamışlar, zıplamışlar. Fakat kaseden bir türlü dışarıya çıkamamışlar. Kurbağalardan bir tanesi demiş ki, artık buradan çıkamayacağım, kurtulamayacağım, ümit yok, çaresizim. Bir an önce öleyim de bu acıyı çekmekten kurtulayım. Yani mücadele ediyorum, yoruluyorum, nefes nefese kaldım. Kendisini bırakıyor, teslim oluyor ve bu olup gidiyor. Ama diğer kurbağa mutlaka bir yolu vardır. Ben bunu mutlaka başarabilirim eninde sonunda diyor. Israrla süt üzerinde çırpınmaya devam ediyor. Çırpınıyor, çırpınıyor, çırpınıyor. Bilmiyor belki, yani nasıl kurtulacağını bilmiyor ama çırpınıyor. En önemli sır budur. Nasıl başaracağımızı bilmiyoruz belki ama başarmak yolunda çırpınıyoruz. Eğer başarmak yolunda çırpınıyorsanız emin olun başarırsınız. İşte o ikinci kurbağanın hikayesi. Çırpınıyor, çırpınıyor. Bir süre sonra ayaklarının altında yumruk büyüklüğünde bir yağ tabakası birikiyor. Yağ adacığı oluşuyor ve o yağın üzerine çıkıyor, boğulmaktan kurtuluyor. İşte hayat böyledir. Beklenti içerisindeyseniz, ümit içerisindeyseniz çalışmaya devam edersiniz. Size verilen görevi yerine getirmek istikametinde yürümeye devam edersiniz. Eğer sizden istenen ibadetse onu yaparsınız. Konuşmaksa onu yaparsınız. İşe gidip gelmekse onu yaparsınız. Mücadele etmekse onu yaparsınız. Ama ümidinizi kırdığınız yerde bitmişsinizdir. Boğulmaya mahkumsunuz demektir.

önemli bir sırdan bahsettik. Yüksek yetenek alanında, başarı alanında yükselmek, yükselmek, mükemmel olmak, farklı olmak alanında mutlaka alışkanlık haline getirmemiz gereken önemli bir prensip. Ümit. Asla ümitsizliğe düşmemek. Kendimize sürekli ümit vermek ve çevremizdeki insanlara da sürekli ümit vermek. Ümitin bir başka boyutu. Ümit vermenin bir başka boyutu. Ümit veren bütün insanlar lider insanlardır. Doğru ya da yanlış. Hangi alanda ümit verirseniz verin. Hakta ümit verin ya da batılda ümit verin. Ama ümit veriyorsanız insanları hala belli bir alanda çalışmaya sevk ediyorsunuz demektir. Ümit vermediğiniz noktada çevrenizdeki insanlar o alanda çalışmaktan uzaklaşırlar. Şöyle düşünelim. Bir ağaç, bu örneği çok sık veriyoruz. Bir ağaç diktiğinizi varsayalım. Meyveli bir ağaç, elma ağacı diktiğinizi varsayalım. Ağaç hemen meyve verir mi? Bir beklentiniz var. Niçin ağaç dikersiniz? Elbette meyve verecektir o ağaç. Elbette o ağaç gölge oluşturacaktır güneşe karşı ve altında insanlar serinlenecektir. Ya da o ağaç bulunduğu mekanda bir güzellik olacaktır, bir faydası olacaktır. Bir beklentiniz var sizin, ağaç dikiyorsunuz. Ama bekleyeceksiniz. Beklenti içerisinde olmaya devam edeceksiniz. Bugün ağacı diktiniz, bir sene sonra ağaçtan meyve bekleyemezsiniz. Ağaçtan meyve bekleyeceksiniz elbette. Meyve beklemeye devam edeceksiniz her yıl. Her yıl ta meyve verinceye kadar. Beklerseniz ve beslerseniz o ağacı meyve verir. Çiftçileri düşünün. Bir sene çalışıyorlar. Bir sene tarlalarda sabah, akşam, gece, gündüz çalışıyorlar. Ter döküyorlar. Niçin? Bir beklentileri var, bir ümitleri var. Buğday eken çiftçileri düşünün. Sonuçta başak beklentisi vardır. Eğer başak beklentisi yoksa, bir meyve elde edeceklerini düşünmüyorsa çiftçiler, niçin tarlalarında gecelerini ve gündüzlerini feda etsinler? Hayat da böyledir sevgili dinleyenler. Hayat da böyledir. Ve hayatın çeşitli alanlarına, çeşitli şekillerde bir şeyler ekeriz. Meyveler ekeriz, sebzeler ekeriz, yetenekler ekeriz, çekirdekler atarız. Ve biz bunları beslemek zorundayız. Biz bunları ümit içerisinde besleriz. Bunları nasıl besleyeceğimizi, nasıl sürekli zaman içerisinde besleneceklerini yüksek

Senin konuşmalarımızın bir kısım bölümlerinde zaman zaman anlattık ve anlatmaya da devam edeceğiz. Ama hayat bir ağaçtır, meyveli bir ağaç. İnsan bu kainatın en güzel meyvesidir. Bu kainatın meyvesidir insan. Ve insan bu kainatta bir meyve olarak en tatlı meyve olmak için çalışmak, çırpınmak üzere yaratılmıştır. Şu halde başarı beklentisi içerisinde olmak zorundayız. Başarmak beklentisi içerisinde. Neyse bizim nazarımızdaki, bizim zihnimizdeki başarı imajı her neyse, o her neyse onu başarmak için mutlaka beklenti içerisinde, arzu içerisinde olmalıyız. Arzu ümittir. Ümidiniz bitmişse arzunuz bitmiştir. Beklentiniz bitmişse ümidiniz bitmiştir. O zaman siz de bitmişsiniz.

Bekleyen insan, beklenti içerisinde olan insan, ümit içerisinde olan insan, ancak ve sadece Allah'tan istemeye devam eden insandır. Ümidiniz bittiği yerde Allah'tan artık istemez olursunuz. Hatta ümidi bitmiş bir insan, ümitsizliğe kapılmış bir insan zınnen örtülü olarak Allah'ın rahmetini de itham etmiş olur. Halbuki Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Allah'ın bize olan ihsanı, bugüne kadar olan ihsanı nihayetsiz, bugüne kadar olan nihayetsiz ihsanına baktığımız zaman onun aslen bize rahmet ve ihsanını göndermek istediğini anlarız. Niçin bu kadar farklı ihsanlar göndermiştir? Her saniye onun yarattığı oksijenle soluyoruz. Ve onun yarattığı bu dünyada onun ortaya koymuş olduğu ısı dengesinden soğuktan donmaktan kurtuluyoruz ya da sıcaktan yanıp kül olmaktan da kurtuluyoruz. Ve bu dünyada onun yarattığı rızıklar sayesinde biz ayakta kalmaya devam edebiliyoruz. Onun verdiği beyin sayesinde ve o, bu beyni bize bir mekanizma olarak, bir makine olarak yaratıp da al artık kendi kendine çalışan bu makine senin olsun dememiştir. O rahmetiyle her an, şu anda ve bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi sürekli bizim üzerimizdedir. Yani şu anda onun rahmeti bizim üzerimizdedir. O rahmet eliyle bizim beynimize hakimdir. Soluma sistemimize hakimdir. Böbreklerimizin çalışma sistemine hakimdir. Her an, her saniye, her salise hakimdir. Sürekli bizi koruyan Allah. Sürekli tüm vücut sistemimizi koruyan Allah. Sürekli her saniye bize oksijen temin eden Allah. Nasıl olur da rahmetini bizden esirger? Hayır, esirgemez. Ondan asla ümitsiz olmamamız gerekiyor. Ümitsizliğe kapıldığınız yerde bitiyorsunuz gerçekten. Şu olabilir. Dünyada imtihan ile karşı karşıyayız. İmtihan ediliyoruz. Şu halde Rabbimiz bizi imtihan etmek için çeşitli zorlukları karşımıza koyacaktır. Ve bizim mana alemindeki derecemizin yükselmesi için bu dünyada hayatta karşımıza bir kısım güçlükler çıkaracaktır. Kömür kalpli ruhlar ile elmas kalpli ruhların birbirlerinden ayrılması için, cennete layık olanlarla cehenneme layık olanların ayrı ayrı saflara geçmesi için Rabbimiz bu dünyada çeşitli zorluklar karşımıza çıkaracaktır. İşte o zorluklardan bir kısmıyla bugün Türkiye toplumu karşı karşıyadır. Ve bugün karşı karşıya olduğumuz bu zorluklar, kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini, kimin Allah'ın rahmetine kavuşacağını, kimin de rahmetten mahrum kalacağını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Herkes, hiç kimse kıldığı namaza bakmasın. Hiç kimse kendini aldatmasın. Hiç kimse ben Müslümanım, hiç kimse ben Allah'ı seviyorum diyerek kendini kandırmasın. Bugün tercihlerimiz hangi istikametteyse, biz hangi saflarda yer alıyorsak, yarın o saflarda yer alacağız. Şu halde elbette zorluklarla karşı karşıya kalacağız. Ufuklar kararacak, zindan olacak. Küfür her tarafı kuşatmış olabilecek ve iman ve Kur'an'a tasallut edenler, saldıranlar güçlü olabilecek belli zamanlarda. Müslümanların maddi anlamda mağlup olduğu dönemler olmamış mıdır? Olmuştur elbette. Ama sonuçta dünya ve ahiret bütünlüğü içerisinde düşünmek zorundayız. Allah'ın rahmetinin sürekli olarak üzerimizde olduğunu şu an görmüyor muyuz? Şu an görüyoruz. Bu saniye görüyorsunuz.

0: ses alabiliyorsunuz çünkü. Anlayabiliyorsunuz. Ve ben konuşabiliyorum, söz söyleyebiliyorum. Şu halde böyle bir Allah'tan ümit kesmek, beklentiden uzaklaşmak, ondan istememek gerçekten ona karşı çok büyük bir hürmetsizliktir. Zimmen onun rahmetini itham etmektir ve cezayı gerektirir. Sonuç olarak sevgili dostlar, bekleyen insan, ümit eden insan Allah'tan isteyendir. Kim Allah'tan istemeye devam ederse Allah ona verecektir. Hoşça kalın.
1: Yüksek Yetenek Muhammed Bozdağ.
2: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Merhaba ey şu çöllerde gerçeği arayanlar. Ne mutlu size boş durmayıp bir işe yarayanlar. Ey dost, zoru görünce bırakıp gidenlerden olma. Sevgiyi sebileyle, kin güdenlerden olma. Dizginini sıkı tut, gönül denen bir atın var. Süresi ne olursa olsun, bir ömürlük hayatın var. Dervişin heybesinde söz olur da naz olmaz. Bir iyilik yaptım deme,

bir çiçekle yaz olmaz. Değerli dostlar, Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Muhabbetlerimi iletiyorum. Bugün kendim olabiliyor muyum konusunda karşılıklı fikir teatisinde bulunmaya çalışacağız. Ama önce bir Sezen Aksu dinleyelim ve Sezen Aksu bize "Adı Bende Saklı" desin.

bütün dostlarımızı selamlıyorum. Hem radyodan, internet üzerinden bizi dinleyenleri, hem de Instagram üzerinden buradan gördüğüm dostları bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Kendim olabiliyor muyum diye bir sorunun cevabını aramak için yola çıkmak istedim bu sabah. Kendim olabiliyor muyum? Kendimiz olabiliyor muyuz? Bulunduğumuz ortamlarda, girip çıktığımız ortamlarda, oturup kalktığımız ortamlarda, yakın temasta, yakın ilişkide bulunduğumuz ortamlarda ve sair yerlerde kendimiz olabiliyor muyuz? Kendimiz tabii olabilmemiz için evvela kendimiz diye bir şeyin olabilmesi lazım. Bunun açığa çıkabilmesi lazım. Ortaya koyabiliyor olmamız lazım. Kendimiz olabiliyor muyuz? Gerçekten kendimizi bulma konusunda bir dur şeyimiz var mı? Bir geldiğimiz bir yer var mı? Bir seviye var mı? Bütün bunlar bulunduğumuz ortamlarda, bulunduğumuz yerlerde, bulunduğumuz münasebetlerde kendimiz olabilmemiz için evvela bir kendilik bilincine sahip olmamız, kendilik, kendöz, Yunus Emre Hazretleri'nin ifadesiyle kendöz bilincine sahip olmamız lazım ki bunu bulunduğumuz yerlerde, ortamlarda, ilişkilerde, iletişimde nasıl ortaya koyabileceğimiz üzerinde düşünebilelim. Ama oluşmuş bir şahsiyetimiz, oluşmuş bir kimliğimiz, bir duruşumuz, sabitelerimiz yoksa, değişkenlerimizi belirlememişsek, sabitelerimizi belirlememişsek, bir asla, bir esasa, bir yere dayanamıyorsak, yani dayanmamışsak eğer, o zaman kendimiz olma konusunda bazı sıkıntılar çekeceğiz tabii. Şimdi kendimiz olmak demek, hani kaba saba olmak değil, iddialı olmak değil, bağırıp çağırmak değil. Kendimiz olduğumuzda, bir şahsiyetimiz olduğunda, bir kişiliğimiz, kimliğimiz oturduğunda, bir kendöz bilincine sahip olduğumuzda, ilim ilim bilmektir, ilim ilim ilmektir, ilim kendin bilmektir seviyesine geldiğimiz zaman bağırıp çağırmamıza gerek yok. Zaten o şahsiyetimiz, o varlığımız, o var olma biçimimiz bizde bir şahsiyet olarak teşekkür edecek, teşhis edilebilen bir durum olacak. O zaman bunu ayrıca bağırıp çağırarak yapmaya da gerek kalmayacak. Çünkü bulunduğumuz yerde o şahsiyetimiz, o duruşumuz, o kimliğimiz, o kişiliğimiz zaten orada açığa çıkmış olacak. Ayrıca bunun kavgasını yapmaya muhtemelen gerek kalmayacak. Değerli dostlar, genellikle yani kendim olabiliyor muyum konusunda hani bazı fedakarlıklarla ilgili kısımlar söz konusu. Tam olarak oturmamış kişiliklerimiz olabilir. Yaşımız ilerlemiş olabilir. Yaş almış olabiliriz. Belli mevkilere gelmiş olabiliriz. Belli üretimlerde bulunuyor olabiliriz. Ama bütün bunlar tam olarak şahsiyetimizin, kişiliğimizin, yani kendilik bilincimizin oturmuş olduğu anlamına gelmez. Zaten bunlar aslında biraz da olaylarla gelişen bir şey, hadiselerle ortaya çıkan bir şey. Yaşayarak, tecrübe ederek, müşahede ederek, üzerinde düşünerek, artısını eksisini hesap ederek, yaptığımız yanlışlıklar üzerinde belli bir kanaate gelerek, onları nasıl giderebileceğimiz üzerinde bir karara vararak oluşturduğumuz bir şey. Yani sürece bağlı da bir yanı var. Bunu tam olarak anlayabilmek için elbette duygularımızın da biraz farkına varmamız lazım. Potansiyelimizi açığa çıkartırken bunlara dikkat etmemiz gerekir, doğru. Ailemle birlikte kendim olabiliyor muyum? Arkadaşlarımla birlikteyken kendim olabiliyor muyum? Okulumda öğrenci ve hoca ilişkisinde kendim olabiliyor muyum? İşimde çalışan, çalıştıran pozisyonundayken kendim olabiliyor muyum? Birey yakın ilişkilerimde, yakın temaslarımda, baba evlat ilişkisinde, anne evlat ilişkisinde, sevgili yarın ilişkisinde, karı koca ilişkisinde, dostluk ilişkisinde, aynı ben yere, aynı eşeğe bende olunduğunda pirdaş ilişkisinde, hasılı her türlü yakın ilişki biçiminde kendim olabiliyor muyum sorusu çok kıymetli bir soru. Bu sorunun tam olarak cevabını verebilmemiz için de önce

kendilik bilinci hakkında, kendimiz olmak hakkında, bizi oluşturan unsurların neler olduğu hakkında, fıtratımızda mündemiş olan hangi mevzuların söz konusu olduğu hakkında yakin bir kanaate, kesin bir bilgiye, bir kanaate ulaşmış olmamız lazım. Çünkü her birimizde açığa çıkan, ortaya çıkıp gelen, açığa çıkan farklı durumlar söz konusu olabilir. Yani her birimizin de tecelli eden, açığa çıkan, zuhura gelen esmalar var. Her birimiz farklı özelliklerimizle ortaya çıkıyoruz. Aynı anneden, aynı babadan olmuş olsak bile aynı düşünmüyoruz, aynı bakmıyoruz, aynı hissetmiyoruz, aynı tepkileri vermiyoruz, aynı duygulanımları yaşayamıyoruz. Dolayısıyla kendim olabiliyor muyum sorusunun karşılığını tam olarak verebilmek için insanın kendi duygularını öncelikle tanıması lazım. Sonrasında da tanımaya çalıştığı, tanıdığı, teşhis ettiği, oturduğu, tanımladığı, kavramı oturttuğu, çerçevesini çizdiği, çizebildiği bu duyguları tanımladıktan sonra, tanıdıktan sonra bunları nasıl düzenleyeceğine ilişkin de bir veriye ulaşması, bir kararlılık ortaya koyması gerekir. Çünkü öncül değişkenlerimiz de var arkadaşlar. Yani mesela bir hadise oluyor, ona göre değişiyoruz. Diyelim ki istemediğimiz bir durumla karşılaşıyoruz, değişiyoruz. Bir kızgınlık yaşıyoruz, değişiyoruz. Ya da aşırı bir sevinç, bir tutku yaşıyoruz, burada da değişiyoruz. Özlediğimiz birisiyle karşılaştığımızda burada değişiyoruz. Bize herhangi bir tarzı, tavrı, gözümüze batan birisi olduğunda orada da farklılıklar arz ediyoruz. Yani aslında değişken bir yanı var, bir tarafı var. Bunlara öncül değişkenler diyebiliriz. Yani o öncül geliyor, o öncüle göre bir şey, bir davranış yapıyoruz. Yeni biriyle tanışıyoruz, henüz bir kanaatimiz yoksa ona göre. Çok eskiden tanıdığımız ve bir şeyler paylaştığımız, yaşadığımız birisi varsa o öncül değişken halinde ona başka türlü oluyor. Diyelim ki çocuğumuzun birisine başka türlü, diğerine başka türlü davranıyoruz. Arkadaşlarımızın bazılarında aşırı müşfik davranıyoruz, bazılarında kızgın davranabiliyoruz. Bazı ilişkilerimizde müthiş sevgi dolu olabiliyoruz, coşkulu olabiliyoruz, fedakar olabiliyoruz, diğer gam olabiliyoruz, empatik olabiliyoruz. Ama bazılarına karşı da bazen soğuk olabiliyoruz, sert olabiliyoruz, duvarlarımız olabiliyor. Dolayısıyla bu öncül değişkenlerin de düzenlenmesi, bunlar üzerinde düşünülmesi gerekir. Yani önce duygumuzu tanıyacağız, kendilik bilincimize giderken kendimiz olabilmemiz için ilişkilerimizde önce kendimizi tanıyacağız. Bir kendilik ilişkisi, bir kendöz bilincine ulaşmamız lazım. Sonrasında duygumuzu tanımlayabilmemiz gerekiyor. Duygularımızı tanıdıktan sonra ardından ise bu duyguları değişen öncülleri de hesaba katarak onları bir düzleme getirmemiz lazım. Bir adalet düzlemine getirmemiz lazım. Bir merhamet düzlemine getirmemiz lazım. Bir istikrar düzlemine getirmemiz lazım. Dolayısıyla duygularımızı düzenleme konusunda bir fikrimizin olması gerekir. Bunlar hemen oluyor mu? Birdenbire oluyor mu? Elbette birdenbire olmuyor. Hemen oluyor mu? Hayır, hemen olmuyor. Üzerinde düşünerek oluyor, bilgi sahibi olarak oluyor, deneyimleyerek oluyor, müşahadelerimizi arttırarak oluyor, doğru gözlemler yaparak oluyor. Etkilendiğimiz, hem çevresel durumlardan etkilendiğimiz, buna dış etken diyoruz. Yani evrenden, kainattan, kendimiz dışında olanlardan etkilenmemiz de söz konusu. O dış etkenler ve içsel etkenlerden de etkileniyoruz. Yani bütün bunlar bizim duygularımızı tanıdıktan sonra onları düzenlerken, onları düzenlemeye çalışırken
bunlardan etkileniyoruz. Yani yaşadığımız aydan etkileniyoruz, doğduğumuz zaman diliminden etkileniyoruz, üzerimizde o sırada baskın olan stres durumlarından etkileniyoruz. Diyelim ki tahammülümüzün eşiğinin düşmesinden etkileniyoruz. Yani şundan etkileniyoruz, bundan etkileniyoruz. Yani çokça bir etkileşim altındayız. Dolayısıyla bu duygularımızı düzenlerken, yani kendim olabiliyor muyum sorusunu sorduğumuzda,

ailemle, arkadaşlarımla, dostlarımla, okulumda, işimde, ilişkimde kendim olabiliyor muyum dediğimizde, kendimiz olabilmemiz için, bu soruyu tam olarak sorabilmemiz için ya da bu sorunun karşılığını tam olarak oturtabilmemiz için öncelikle bizim bir kendilik bilincine, bunun ne olduğunu farkına varmaya, bunu oluşturan unsurlara, bunun dış etkenlerinin ne olduğuna, içsel etkenlerinin ne olduğuna karar vermemiz lazım. Bunları görmemiz lazım. Bunları teşhis etmemiz lazım. Bunları tespit etmemiz lazım. Ve bunların ağırlıklarını, niteliklerini de kavruyor olmamız lazım. Yani dış etki dediğimizde A ile olan ilişkimde pek çok dış etkilere maruz kalırken, diyelim ki B ile olan ilişkimde daha çok içsel etkilere maruz kalıyorum. Şimdi o içsel etkilerle dışsal etkileri nasıl harmanlayacağız? Onları bir potada nasıl eriteceğiz? Onları bir düzleme nasıl oturtacağız? Onlara bir istikamet nasıl vereceğiz? Nasıl bir yaklaşımla vereceğiz? Burada da tabii adil olabilmek, doğru tanımlamak, içerisini doğru doldurmak ve beşeri kızgınlıklardan, hissi kızgınlıklardan filan da kurtulmak gerekir herhalde. Ama neticede kişinin kendisini araması, kendisini bulması, kendisi olması, kendisini tanıması, artı değerlerini bilmesi, eksi değerlerini bilmesi, yani kötücül yanlarının farkına varması, iyicil yanlarını tanıması, pozitif taraflarını kökleştirmesi, bunları derinleştirmesi ve kötücül, iyicil tarafların pozitif taraflarını pekiştirmesi, kötücül taraflarını da değiştirmesi konusunda bir eylem planının, bir düşünce zemininin, bir nevi bir ruhsal haritasının olması lazım önüne koyabildiği ki bunlar söz olmaktan çıksın, böyle hani ezbere söylenen sözler olmaktan çıksın, bir eylem planı masasına gelsin. Yani böyle bir durumda nasıl davranacağım? Şöyle bir durumda nasıl davranacağım? Bu durumda beni etkileyen dışsal etkenler neler? Şöyle bir durumda beni etkileyen içsel etkenler neler? Bunları doğru tanımlayabiliyor muyum diye bunlar üzerinde de düşünerek bir düzleme, bir yola, bir yordama getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kolay değil. Bazen böyle ayrıntılara dalıyoruz. Ayrıntıları bilerek bütüne gidiyoruz. Bütününe hakim olmak istiyoruz. Fakat bu ayrıntıları tanırken, ayrıntılar yoluyla bütüne giderken bazen ayrıntılarda boğulduğumuz da oluyor. Yani bir duygu kuyusuna düşüyoruz. O sırada bir hissiyat kuyusuna düşüyoruz. Anlaşılmadığımızı düşünüyoruz, sevilmediğimizi düşünüyoruz, değer görmediğimizi düşünüyoruz. Bizim verdiğimiz değerin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Daha çok anlama gayretinin kendi tarafımızdan yapıldığını düşünüyoruz. Fedakarlığın bizim tarafımızdan yapıldığını düşünüyoruz ki bunlar doğru da olabilir. Ama bunları tanımlarken, bunlar seni oluşturan şahsiyetse, seni oluşturan kişilikse ve bunlar senin haysiyetin haline gelmişse, yani seni tanımlayan kendi öz bilinci haline gelmişse, o zaman ben daha çok fedakarlık yapıyorum, ben saçımı süpürge yapıyorum, ben senin için işte şöyle şöyle yapıyorum gibi durumları dillendirirken ya da bunları düşünürken daha dikkatli olmak lazım. Aslında ben fedakarlık yapıyorum ama fedakarlığı karşı tarafa mı yapıyorum? Yoksa kendilik bilincimi inşa ederken bunları kendim için mi yapıyorum? Kendi adamlığım için, kendi insanlığım için, kendi erkekliğim için, kendi kadınlığım için, kendi müminliğim için, kendi müslimliğim için, kendi dervişliğim için, kendi aşıklığım için, kendi empatim için, kendi diğer gamlığım için, yani ki ben adam olmak için, Adem olmak için mi bunları yapıyorum? Yoksa birisine mi bunu yapıyorum? Evet, birisi muhatabımız, birine bunlar yapıyoruz ama ona yapıyor olmak için yapıyor isek eğer, zamanla bu fedakarlıklar, bu diyelim ki empatik davranışlar, bu hizmetler bizde bir süre sonra ağırlaşmaya başlayacak. Çünkü yanlış tanımladığımızda ya ben ona yapıyorum, o bana yapmıyor diyecek. Halbuki o sana başka açılardan aynı şeyi yapıyor olabilir.
seni başka yönlerden tamamlıyor olabilir. Başka yönlerden senin ihtiyacını gideriyor olabilir. Sen diyelim ki oturursun 2 saat yemek yaparsın diyelim ki hanımefendi ise, bunu yaparken lezzet alırsın ama sırf sevdiğine yapıyorsun diye.

diye öylesine yapmasın değil mi? Doğrarken zevk alırsın, alırken zevk alırsın. O bunu daha çok seviyor dersin. Uzun zamandır yapmadım dersin. Bunu yapmaktan ben de zevk alıyorum dersin. Onun için yapmaktan zevk alıyorum dersin. Önce kendilik açısından, kendi tarafından tamamlarsın. Ve kendi tarafından tamamladığın bu fedakarlığı, bu gayreti, bu mahareti, efendim bu hamaratlığı, bu özveriyi, bu lezzet katma hadisesini içselleştirerek yapma olayını önce kendin için yaptığını kabul edersen, ya ben hizmet etmekten zevk alıyorum, ben bunu yapmaktan keyif alıyorum, ben bunu yaparak kendimi inşa ediyorum aslında, kendi içsel duygularımı inşa ediyorum, benim hizmet etmeye ihtiyacım var, benim sevgimi göstermeye ihtiyacım var, benim fedakarlık yapmaya ihtiyacım var dediğimizde, karşı tarafa karşı kendimizi alacaklı hissetmiyoruz, onu da borçlu olarak hissettirmiyoruz. Bu sefer eşitler düzleminde bir ilişkiye girmiş oluyoruz. Yani borçlandıran bir ilişki biçimi olduğunda bir süre sonra ezildiğini hissetmeye başlıyorsun, sömürüldüğünü hissetmeye başlıyorsun, köleleştirildiğini hissetmeye başlıyorsun. Çünkü o ilk düğmenin yanlış düğümlenmesi sonrasında olayın mahiyeti bambaşka bir yere gidiyor. Ama hayır, ben onu seviyorum. Sevmemden dolayı onda bir gönenme var, onda bir hoşluk var, bundan hoşlanıyor. Ama onu sevmeyi ben seviyorum, ona hizmet etmeyi ben seviyorum. Onun için fedakarlık yapmayı ben seviyorum. Onun için daha iyi olmayı, daha güzel görünmeyi, daha fedakar olmayı, daha gayretli olmayı ben seviyorum. Çünkü bunları yaptıkça bende eksik olan taraflar doluyor. Onları inşa ediyorum. Ona hizmet ederken kendimi imar ediyorum, kendimi inşa ediyorum gibi baktığımızda, işte o zaman daha net bir kendilik bilinci, daha net bir varlık ifadesi ve gurura gitmeyen, kibire gitmeyen, karşı tarafı borçlandırmayan bir yapı söz konusu oluyor. Böyle olduğunda elbette yine içsel etkiler olacak, dışsal etkiler olacak zaman zaman. Hafif alaboralar da söz konusu olacak. Çünkü hayat böyle dümdüz değil. Ama oturmuş olan bir kavram olduğunda, kendimizi tanıdığımızda, duygularımızı tanıdığımızda ve nereden hareket ettiğimizi bir sabiteye bağladığımızda, o zaman duygularımızı düzenleme konusunda daha başarılı olacağız. O değişkenlerden, öncül değişkenlerden, soncül değişkenlerden o kadar da etkilenmemiş olacağız gibi geliyor bana. Değerli dostlar, sözü biraz uzattık herhalde. Sizin de başınızı çokça da sıkmış olmayayım. Tabii bu çok su götürür bir mesele. Her birimizin belkince kendince tanımları var, kendince yaşadıkları var, kendince yapmış olduğu fedakarlıklar var. Hatta ezildiğini düşünen, kullanıldığını düşünen, sömürüldüğünü düşünenler var. Ya çocuğuma ben hizmet ediyorum, o kadar hizmet ediyorum, saçımı süpürge yapıyorum. Bir gün yorgundum, işte kızım oğlum bir su ver dedim, vermedi, kendin kalk al dedi. Mesela bir sürü şeyimiz olabilir. Bu konuda ilişkin olabilir ama şu anda bireysel tepkiler, bireysel yıkılmışlıklar, bireysel mevzu yerine genel bir tanımlama, bir kavramlaştırma üzerinden konuştuğumuz için, programlarımız daha çok böyle veriler üzerinden gittiği için, şahsi olarak hepimizin kırgınlıkları var, kızgınlıkları var değil mi? Sınırları var, duvarları var. O su var, bu su var. Hani bunları bireysel olarak konuşursak hepimiz bir yığın değil mi? Bir tabak dolusu mevzu koyabiliriz oraya. Ama mevzuyu oradan çekerek onları bir rasyonel düzleme çektiğimizde, bir akli düzleme çektiğimizde, onları tanımlamaya çalıştığımızda, onları bir kavrama oturttuğumuzda, yani kavradığımızda bir kavrama oturttuğumuzda, o zaman o tanıdığımız duyguyu, kavramlaştırdığımız, kavradığımız mevzuyu düzenleme konusunda biraz daha rahat edeceğimizi düşünüyorum. Bilmem siz ne dersiniz. Şimdi değerli dostlar, Kıraç'tan bir Sarı Gelin dinleyelim. Çok sevdiğim bir Erzurum türküsüdür benim. Biz cumaları da genellikle söyleriz. Uzun zamandır galiba söylememiştik ama Kıraç'tan bir Sarı gelsin. Erzurum çarşı pazar. Allah hepimizin çarşısına pazar versin. Bu tabii kendini bulma, kendin olma bilincinde. Bu pazarda
çokça ürün olabilir. Bu ürünlerin sağlam olması, sağlıklı olması

olması meselesi de önemli. İşte bu kendi pazarımızda kendimiz olabilmek, kendim olabiliyor muyum sorusuna cevap bulmak mühim. Devam edeceğiz.

Mahmut Babacan hocamın bir yorumu var. Kendin olabilmek ve çalışırken her durumu sadece kendi perspektifimizden değerlendirmeye, çevremizdeki insanların duygularını ve ihtiyaçlarını görmezden gelmemize sebep oluyor diyor. Evet, bu dikkate alınması gereken bir durum. Sevgili hocamın söylediği bu duruş iletişim kopukluğuna da yol açıyor. Hocam, şahsiyet oturduğunda, eğer oturabilmiş olsaydı, şahsiyet oturduğunda o zaman başka türlü olacaktı. Yani şahsiyeti oturttuğumuz için, oturtabildiğimiz için orada bencilce düşünemeyecektik. Sadece kendi etrafımızdan düşünemeyecektik. Menfaate dayalı düşünemeyecektik. Çünkü şahsiyeti oturan, kendilik bilinci olan, kendi olan kişi bunlara zaten tenezzül etmeyen kişi. Bunlarla kendini tanımlamayan, bunlarla kendini oluşturmayan kişi olduğu için olay tamamen kendi mihverinde, kendi ekseninde dönüyor olacak. Ama hocamın söylediğini de hakikaten dikkate almak lazım. Şimdi bu kendilik bilinci, kendi öz bilinci, kendin olma, kendini bulma, kendi şahsiyetini inşa etme konusunu tabii konuşurken, tabii ehli bunları böyle maddeler halinde çok böyle bilerek üzerinde çalışılmış bilimsel veriler şeklinde anlatabilir ama biz bunları bir radyo sohbetinde karşılıklı muhabbetleşmek üzere anlattığımızı unutmayalım lütfen. Mesela duygusal farkındalık diye bir şey var. Yani farkındalığımız nedir? Faruk olma durumumuz nedir? Ayrıştırma konusunda, yani doğruyu yanlıştan ayırma, yanlışı doğrudan ayırma, onun niteliklerini tanımlama, ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, yanlışsa bunun sebepleri neler, onun da dışsal sebepleri, yani öyle davrananın da, senin hoşuna gitmeyecek şekilde davrananın da etkilendiği dışsal sebepler var, içsel sebepler var, durumsal sebepler var, değil mi? O an duygusunu yönetemediği için, organize edemediği için, düzenleyemediği için oluşan sebepler var. O zaman bunları da düşünerek bir çerçeve çiziyorsun, çizmeye çalışıyorsun ve bencillik olmaktan da kurtarıyorsun. Uzmanlar bunlar işte bilişsel duygu düzenleme becerisi diyorlar. Yani duygumuz var. Kendimizi anladık, bir şahsiyet oluşturuyoruz, okuyoruz, sohbetlere gidiyoruz, gözlemler yapıyoruz, müşahede yapıyoruz, kendimizi hesaba çekiyoruz, muahese ediyoruz ve oluşturmaya çalışıyoruz. Fakat buradaki becerimizi artırabiliyor muyuz? Hani evet, yani duygusal olarak, duygu olarak, bilgi olarak, tanımlama olarak bunları yapabildiğimizi varsayalım. Bunları yapıyoruz, tamam. Peki bu konudaki becerimizin seviyesi nasıl? Becerimizin oranı nasıl? Becerimizin işte istikamette oturması nasıl? Bunları işte böyle boyutlarıyla, kademeleriyle filan bakmak lazım ki tam olarak anlaşılabilsin. Dolayısıyla bilişsel duygu düzenleme becerisi, iyi oluş becerisi mesela önemli bir şey. Şimdi İyi oluş diye bir pozitif psikoloji kavramı var. İyi oluş becerisi, yani müminin özelliği bu değil mi? Müslümin özelliği bu değil mi? Dervişin özelliği bu değil mi? Hayra yoruyor. İyi olmak üzerine bir kurgu yapıyor. Çünkü Cenab-ı Allah'tan verileri almış, yani bir vahiy gelmiş. Nebi Zişan Efendimiz onları anlatmış. Sahabe efendilerimiz onları uygulamış. Ehl-i Beyt efendilerimiz de uygulamaları var. Ve bunları bize öğreten ustalarımız, hocalarımız var. İyi örnekler gördük, iyi örnekler görüyoruz. Bütün bunlar bizim iyi oluş düzeyimizi, seviyemizi yükseltmesi gereken durumlar. Yani o muahazemizde, o hesaplamalarımızda bunların da olması lazım. Diyelim ki düştüğümüz zaman, duygusal olarak düştüğümüzde, kendim olamıyorum artık, ya uğraşıyorum, olamıyorum dediğimizde problem, yani o duygusal problemleri çözme becerisi konusunda da

kendimizi bir yere koymamız lazım, anlamamız lazım. Stres yönetimi üzerinde düşünmemiz gerekir. Baskılarla, yani kendi içsel gelen baskılarla ve dıştan gelen baskılarla baş etme, onları yönetebilme, onlarla baş edebilme yeteneği geliştirmemiz lazım. Bunları yapabildiğimiz ölçüde, adım adım bunları yapabildiğimiz ölçüde, kendimiz olmaya gayret ettiğimiz ölçüde de öz saygımız oturmaya başlayacak. Şimdi bu öz saygıyla kibri, öz saygı ile narsizmi, öz saygı ile egosantrik olmayı, egosuna uygun olarak davranmayı, bir şey söylendiğinde egosal yaralanma yaşamayı birbirinden ayırmamız lazım. Öz saygımız insanın kendi şahsiyetine, Cenab-ı Hakk'ın onu yaratıyor olmasına, diğer insanlar gibi onu yaratıyor olmasına ve Allah'ın onu ciddiye aldığını bilmesine, onun için nebiler yoluyla vahiy göndermesine, onun için evrendeki olaylar, hadiseler yaratmasına, ona bir kalp vermiş olmasına, ona bir akıl vermiş olmasına, ona bir ömür vermiş olmasına, ona bir istikamet çizmesi için vahiy göndermiş olmasına gibi düşünün bunları. Bütün bunlardan oluşan bir şahsiyet var, bir kişilik var, bir kimlik var. Bunlar oturuyor ve bunlar otururken de insan bir öz saygı kazanıyor. Bu öz saygı Cenab-ı Allah'ın senin fıtratına yerleştirmiş olduğu niteliklerin farkına varmak, onları zuhura getirmek için buna değer görmek, onları açığa çıkartıp insanlığın hizmetine sunmak için, ameli salihe dönüştürmek için bunu değer görmek gibi bir yanı var. Dolayısıyla öz saygı çok kıymetli bir şey. Ama kibire götürmeden, enaniyete götürmeden, işin reklamına kaçmadan, kendilik bilinci ahlakını diyelim, kendilik bilinci sistematiğini bozmadan öz saygıya ulaşabilmenin bir yolunu, yordamını bulmamız lazım. Çünkü o öz saygıyı açtığımızda her şey benim için olmalı, herkes etrafımda fır dönmeli, ben ne desem o yapılmalı, kimse bunun üzerinde düşünmemeli, kimse işte tartışmamalı, her söylediğim kabul edilmeli, ben ne söylesem işte hikmettir, ben ne söylesem marifettir, ben ilhama dayalı olarak konuşuyorum, işte büyüklerim bana böyle söyledi filan diyerek öz saygı kısmını açtığında başkalarının öz saygısını zedelediğini hesaba katman lazım. Çünkü onların da senden bir farkı yok. Onları da Allah yarattı. Onları da Allah muhatap kıldı. Onları da beyana yetkili kıldı. Onların da düşünüp ayrıştırabilecek bir akıl onlara da verdi. Hissedebilecek bir kalbi onlara da verdi. Tartabilecek bir vicdanı onlara da verdi. Seninle onlar arasında bir fark yok. Bir ustalık farkın olabilir. Daha önce gitmiş olabilir, sen daha iyi birine rastlamış olabilirsin vesaire. Ama bunlar sen öz saygını kibre dönüştürüp onların oluşmakta olduğu, imar etmekte olduğu, inşa etmekte oldukları öz saygıyı zedeleyecek, tahrip edecek, öteleyecek bir yere getirmemen lazım. Yani öz saygı çok önemli. Önce kendimize öz saygı, kendisine öz saygısı olanın kendim olabiliyor muyum sualini oturturken başkasının öz saygısını da zedelemeden götürmesi gerektiği zaten anlaşılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada potansiyel yeteneklerimizi geliştirme konusunda düşünmemiz lazım. Duygularımızın farkına varmamız lazım. Bağımlılık değil, bağımsızlık kazanmamız lazım. Bağlı olduklarımız var, olacak. Sevdiklerimiz olacak, ailemiz olacak, yarenimiz olacak, arkadaşımız olacak, dostumuz olacak, yoldaşımız olacak, pirdaşımız olacak. Ama onları bir bağımsızlık içerisinde bir bağlılığa çevirmemiz lazım. Kendi öz saygımızı bozmadan, kişiliğimizi tahrip etmeden, kendi olma becerimizi savurmadan bir bağımsızlık, bir varoluş, bir istiklal, bir özgürlük, bir hürriyet, bir öz saygı, bir kulluk kimliği, bir abduhu sırrı üzerinden bir bağımsızlıkla bir bağlılık geliştireceğiz. Eğer bağımsızlık içermeyen bir bağlılıktan bahsedeceksek, belki bu başlıkla başka bir zaman onu konuşuruz bilmiyorum. Bağımsız olmadan bir bağlılık oluşturacaksak buna bağımlılık dememiz lazım.
bir bağımsızlığın yok, bir şahsiyetin yok, kendilik bilincin oluşmamış, kendi öz sırrına ulaşmamışsın, buna gayret etmemişsin, Allah'ın sana verdiği değeri fark etmemişsin, Allah'ın sana verdiği aklı fark etmemişsin, gereğini yapmamışsın. O zaman bağlılık değil, bağımlılık oluşuyor. Bağlılık gösterdiklerinden öğrenebildiklerini bitince başka bir

Diğer türlü bağımlılığa dönüyor. Benim efendim, benim hocam, benim şeyhim, benim mürşidim, benim işte profesörüm, benim annem, benim babam falan diye olayı bağımlılığa götürüyorsun. Halbuki bağlı olman lazım. Ama gerçekten bir bağlı olabilmen için bağımsız olabilmen lazım. Seçiyor olman lazım. Ayırıyor olabilmen lazım. Tefrik ediyor olabilmen lazım. İdrak ediyor olman lazım. Farukiyet kazanıyor olman lazım. Temiz gücüne erişiyor olman lazım. Dolayısıyla bütün bunları fark edip, tanımlayıp, birbirinden ayrıştırıp, öz saygını koruyarak, bağımsız bir bağımlılığa doğru götürüp oturttuğunda, o zaman ben ya şöyle yapmıştım, anlaşılmadım, böyle etmiştim, görülmedim gibi durumlar muhtemelen olmayacak. Bu kendimizi oluştururken, kendimizi gerçekleştirirken, duygularımızın farkına varırken, bağımsız bir bağlılık oluştururken bir kararlılığımızın olması lazım. Ama aynı zamanda esnekliğimizin de olması lazım. Kararlılık ve esnekliği beraber icra etmemiz lazım. Bu konuda kararlı dediğim ya olacak dediğinde, olmadığında esneyebilmen lazım. Yani bir %10, %20 esneyebilmen lazım. Karşı tarafın duygu durumunu düşünüyor olmasın lazım. Onun halini anlayabiliyor olman lazım ki o da senin halini anlasın. Yani esneklik içermeyen hiçbir ilişki, esneklik içermeyen hiçbir iletişim sonuna kadar gitmez. Bir yerde patlar. Dolayısıyla bir esneklik konuya da kazandırmak lazım. Bir empati olacak ama gerçeklik de olacak. Yani kararlılık yanında esneklik, empati, diğergamlık ama yanında gerçeklik de olacak. Empati duyuyorsun, kendi onun yerine koyuyorsun ama bir gerçekliği kaybediyorsun. Kendinin de bir gerçeği var. Kendinin de maddi gerçekleri var. Kendinin de manevi gerçekleri var. Kendinin de zamana ilişkin gerçekleri var. Kendinin de ilme ilişkin gerçekleri var. Kendinin de irfana ilişkin gerçeklerin var. Bu imkanları, bu gerçekleri de, gerçekliği de hesaba katarak bir empatik duruş sergilemen lazım. Yani orada da bir bağımlılığa dönmemesi lazım. Mesela dürtü kontrolü meselesini gündemimize almamız lazım. Strese karşı dayanıklılığımız, eşiğimizin ne kadar olduğu konusunu dikkate almamız lazım. İyimserli konumuz mesela bir kötü şeyle karşılar. Kötücül baktığımızda zaten oradan yürümeye müsait. Nefsimiz bizi oradan ittirmeye müsait. Ama iyimserlikle böyle yaptı ama kötü niyetle yapmadı. Bir kastı mahsus ile yapmadı. Canımı acıtmak için yapmadı. Beni üzmek için yapmadı. Beni ezmek için yapmadı. Beni örselemek için yapmadı. Öz saygıma saygısızlık olsun diye yapmadı. İyimserliği olursa toparlamak daha kolay oluyor. Ya bunu yaptın ama bilerek yapmadın. Kastı mahsus ile yapmadın. O zaman toleransın artıyor. Bunun istismar edilmesi halinde o zaman iş öz saygı konusunun zedelenmesine gittiği için orada tabii kararlılığın var esnekliğinle beraber. Yani bütün bunları harmanlayıp birlikte düşünebilmemiz lazım. Dürtü kontrolümüzü demiştik. Strese dayanıklılık değil, iyimserlik ve hayattan zevk alma. İyimser olmayınca hayattan zevk alamıyorsun. İyimser olunca tartışmadan bile zevk alırsın, değil mi? Nazdan zevk alırsın, biraz mevzu uzatmaktan zevk alırsın, biraz böyle olayı kabartmaktan zevk alırsın, mavradan zevk alırsın. Yani çünkü onun sonunda bir kasıt olmadığını bildiğin için o mevzuyu öyle çevirirsin ve oradan da kendince bir haz alır. O sıradaki negatif duygular varsa muhatabında ya da sende varsa onları dereye akıtırsın ve sonra kaldığınız yerden birbirinizi anlamaya, sevmeye, değer vermeye tekrar başlanır. İşte burada da bir de tabii yaşam amaç ortaklığı, yani nereye bakıyoruz eğer bir ilişkideysek, birlikte nereye bakıyoruz, ne olmasını istiyoruz konusu da önemli. Güvenilirlik meselesi önemli, zaten onu söylemeye gerek yok. Başkalarıyla geçim meselesi, insanın başkalarıyla, yani başka duygularıyla, olumlu olumsuz duygularla, şahıs olarak başkalarıyla geçimi meselesi önemli. Şartlara uygunluk da çok önemli. Dışarıda meydana gelen, dostlarla beraber ya da işte başkalarıyla beraber meydana gelen bir durumla evde tek başına birlikte yaşarken gelen bir durumu aynı değerlendiremeyiz.

0: İşte o şartların getirdiği bir zorunlulukla meydana geleni bila kasıt yapıyor, isteyerek yapıyor gibi değerlendiremeyiz. O zaman adil davranmamış oluruz ve bir esnekliğimiz olmamış olur. Duygusal zeka yoksunluğu çerçevesine girer o. Dolayısıyla biraz daha neşeli bakmak lazım. Efendim, insan kendiyle ilgili sorular da sorabilmeli. Şimdi illa diye Lemansam'dan bir şarkı dinleteceğim. Ondan sonra kendimizle ilgili soruları da sorabilmemiz lazım. Bu ilişkide kendim olabiliyor muyum? Yanındayken büyüyor muyum? Yanındayken gelişiyor muyum? Onu yanındayken huzur buluyor muyum? Yoksa sürekli benden bir şeyler mi eksiliyor? İşte yukarıdan beri anlattığımız mevzuları oturttuktan sonra bu sorulara artık cevap verebileceğimiz bir yere geldik demektir. Bu ilişki bana ağırlıklı olarak ne hissettiriyor? Gönlendiriyor mu? Mutlu ediyor mu? Huzurlu buluyor mu? Bilgimi arttırıyor mu? Kendilik bilincimi öne taşıyor mu? Kendi şahsiyetimi kurma konusunda yardımcı oluyor mu? Kendi haysiyetimin oturması konusunda, öz saygımın oturması konusunda, fıtratımdaki cevherin açığa çıkması konusunda bir yararı var mı? Gibi soruları ardından sorabiliriz. Bize ne hissettiriyor bu ilişki? Bizi güvende mi hissettiriyor, yaslanabilecek gibi mi hissettiriyor, güven mi hissettiriyor, yoksa kaygımızı mı arttırıyor? Şöyle yaparsam böyle mi olur, böyle yaparsam böyle mi olur gibi kaygılarımızı, kuşkularımızı mı arttırıyor? Bu soruyu da sorduğumuzda, eğer kendim olabiliyor muyum mu gerçekleştirmişsek, alacağımız cevaplar biraz daha net olur. Mesela onunla geçirdiğim zamanın ardından kendimi nasıl hissediyorum? Kanatlanmış mı hissediyorum? Kuşlar gibi mi hissediyorum? İçimden böyle türküler avaz avaz çığlık mı atıyor? Şarkıların aralarında mı dolaşıyorum? Bir Toros kiliminin motifleri gibi kendimi böyle harika, muhteşem, bakılası, osanılmayası, zevk alınası gibi mi görüyorum? Yoksa yine böyle omuzlarım ağırlaşmış, yine başım ağırlaşmış, yine kendi ruhum ağırlaşmış, yine kendimi böyle bir kuyuya hapsedilmiş, üstü kapatılmış gibi mi hissediyorum? Ne hissediyorum? Buna da bir cevap bulmamız lazım. Bu ilişkiyi sevdiğim için mi sürdürüyorum, yoksa bir alışkanlık haline mi geldi? Bir yalnızlığın giderilme meselesi mi? Yalnız kalma korkusu mu? Buradan kaynaklanan durumlar mı? Ya da bana bazı iyilikler yapıldı, bazı fedakarlıklar yapıldı. Bunlardan dolayı bir suçluluk psikolojisiyle, bir suçluluk duygusuyla mı bunları bir karşı ödeme şeklinde yapıyorum? Bütün bunlar üzerinde düşünebileceğimiz mevzular. İlla diyelim. Bakalım illa.
1: Radyo Üsküdar.

0: Evet, illa sevdim diyor. Leman Sam'dan geldi. Birlikte dinledik.
1: Bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle gelin.
0: Evet değerli dostlar, süremizi de dolduruyor olduk. Behemhalde evet. Bazen bu kelimeleri kullanıyorum ya, milyon önce çok mu yaşlı acaba? Sesimizi radyodan duyanlar, hani yakından tanımayanlar, oturup sohbet etmişliğimiz olmayanlar, biraz da beyaz gösteriyor buradaki ışık saçlarımı falan. Neyse yaşımız var da, yani böyle bu behemhal falan konuşuyoruz ya, bu ne yaşlı adam, tarihten çıkmış gelmiş falan gibi de anlaşılmayalım. Evet, kendim olabiliyor muyumun etrafını örmeye, etrafını çözmeye, çözümlemeye çalıştık. Kendimize ilgili sorularda, hani kendim olabiliyor muyum diye sormuştuk. Yanındayken büyüyor muyum, gelişiyor muyum, huzur buluyor muyum, kendi farkındalığıma varıyor muyum, cevherimi fark edebiliyor muyum, onunla sohbetimde daha evvel hiç kimseyle etmediğim bir sohbet çıkıyor mu, hiç duymadığım, bilmediğim bir kelime çıkıyor mu, ondan sonra üzerinde düşünmediğim bir kavram üzerinden bir tefekkür ortaya çıkıyor mu? Yani zenginleşiyor muyum kültürel olarak, dil açısından, mana açısından, kavram açısından, hissediş açısından, tefekkürün kapsayıcılığı açısından? Yani Ahmet'le oturmamla, Mehmet'le oturmamla, sevdiğimle oturmam arasındaki farkı tabii kavramak lazım. Şimdi herkese de olmuyor. Hani film seyredersin, çay içersin, tütün yakarsın, kahve içersin, mavra yaparsın, siyaset seyredersin, maç seyredersin.

Ama gönlün gündemiyle ilgili, ruhun arayışlarıyla ilgili, kalbin hissiyatıyla ilgili, aklın açmazlarıyla ve çözümlemeleriyle ilgili kaç kişiyle konuşabilirsin? Eğer böyle bir şey bulmuşsan, böyle bir arkadaşın varsa, böyle bir iletişim biçimi kurduğun insanlar varsa, ortak dostların varsa, ilişkide bulunduğun bir şey varsa, bu çok kıymetli bir şey. Diğerleri olabilir yani. Yolculuğa çıkarsın, konsere gidersin, tatile gidersin, pikniğe gidersin, ip atlarsın, denize girersin, öyle yaparsın, böyle yaparsın. Fakat beraber tefekkür edebileceğin arkadaş bulmak kolay mı? Parmak ayı gösterdiğinde parmağa değil de aya bakan kaç kişi bulabilirsin? Saçını görür ama aklını gören kaç kişi bulabilirsin? Gözünü görür ama bakışını gören kaç kişi bulabilirsin? Duygularını gösterdiğin için görür ama kalbinin derinliklerindeki kaç kişiyi bulabilirsin? Hissedişlerinden dolayı ruhunu görür ama o ruhunun derinliklerindeki o duyguyu oluşturan parametreleri, olguları gören kaç kişi bulabilirsin? Lügatların söylemediği ya da lügatların söylediği ve hiçbir rastlanmayan bir kelimeyi seninle paylaşabilen, tefekkürünü seninle paylaşabilen, Kur'an'dan bir ayeti paylaşabilen, Siyer-i Nebi'den bir ayeti seninle paylaşabilen, değil mi? Siyer-i Nebi'den Sûret-i Nebi'yi seninle paylaşabilen bir arkadaş, bir dost, bir yoldaş falan bulmuşsan, kendilik olma konusunda sana bir yardımcı gelmiş demektir. Bunu anlamamak, beşeri zaaflarla bunu zedelemek, gündelik beklentilerle bunu kırgın şey yapmak, örselemek, o zaman da ben kendim olabiliyor muyum derken başka bir yere evrilmiş olur. Yani büyük bir lütufla karşı karşıyayken sen onu sıradanlaştırıp, normalleştirip, herhangi birisi gibi yapıp, duygusal özdeşlik, duygusal eşitlik kurmaya çalışıyorsun. Evet, insan birbirine eş olabilir, birbirinde karı koca olabilir, birbiriyle yoldaş olabilir. Ama bazı konularda ilişkide olduğun kişinin senden yukarıda olması, derin olması, tefekkür olması ya da deneyimli olması, müşahedelerin olması senin için bir kazanç. Sen oralardan biraz kazı yapman lazım. Yani gündelik mevzularla, kaprisle, şununla, bununla filan uğraşmak hem kendini yormak, hem bir kayıpla karşı karşıya kalmak, hem de elindeki cevheri fark edememek, elindeki altını bozduramamak gibi bir şeye gelmiş olur. Genellikle ilk başlarda böyle hayranlıkla başlar böyle şeyler ama sonradan normalize olmuş olur. Bu da hayatın getirilerinden birisi. Dolayısıyla burada da yönetmek, yani ilişkiyi yönetmek, duyguyu düzenlemek, konuları derinleştirmek, yeni konular bulmak, oraya ilgiyi yoğunlaştırmak falan kolay değil. Ama böyle bir ilişki biçimi kurmuşsanız arkadaşlarınıza, oturup kalktığınız insanlarla, yakın temasta bulunduğunuz kişilerle, babanızla, annenizle, arkadaşınızla, eşinizle, her neyse, bu çok kıymetli bir şey. Burada kazı yapmaya devam edin. Az evvel kendimle ilgili sorular sorma meselesini demiştik. Şöyle de kapatalım. Karşı tarafla ilgili sorularımız da olabilir o kendimizi oluştururken. Yani ona gerçekten saygı duyuyor muyum? Bana saygı duyduğunu hissediyor muyum gerçekten? Zor zamanlarda birbirimize karşı tutumumuz nasıl oluyor? Bir sorun varsa bunu konuşabiliyor muyuz? Bunu gündelik mevzulardan, hırslarımızdan, hasetlerimizden, kızgınlığımızdan, öfkemizden, işte tribimizden, nazımızdan, niyazımızdan ayırarak, ayrıştırarak, temiz ederek, değil mi? Mümeyyiz olmanın şeyi bu, temiz etme lazım. Temiz mahkemesi var ya, ilk derece mahkemelerinin göremediği bir şeyi oradan ayrıştırıyor, temiz ediyor. Şuraya bir daha bak diyor. Yani bakamadığımız, temiz edemediğimiz ne var ve oradan neyi temiz edebiliriz? Neyi birbirinden ayrıştırabiliriz? Neleri atladığımızı orada fark edebiliriz diye bakmak lazım. Konuşurken bunlara da dikkat etmek lazım. Yoksa
sürekli erteliyor musun? Halının altına mı süpürüyorsun? Yoksa hemen çözeceğiz, şimdi çözeceğiz, benim istediğim gibi çözeceğiz diye bir baskı unsuru haline mi?

getiriyorsun? İçsel baskılarını durduramıyor musun, yönetemiyor musun? Buna da bakmak lazım. Onun değişmesini beklediğin şeyler ilişkinin temelini oluşturacak kadar büyük mü? Şöyle yapmadı, böyle yapmadı diyorsun. Diyelim ki yapmadı, yapsa ne olurdu? Şimdi yapmadığı için ne oldu? Yani illa buralar kaşınmalı mı? Bunu da düşünmek lazım. Efendim, kendilik bilincinde ben kendim olarak var olabiliyor muyum diyorsak, hangi tür bir iletişim biçimindeysek, hayattan beklentilerimizi hesaba katmamız lazım. Bunu temel konu olarak oturtmamız lazım. Buna uyumluluğuna bakmamız lazım. 5 yıl sonra da onunla aynı yolda yürüyebilecek miyim? 10 yıl sonra da yürüyebilecek miyim? Tefekkürümü geliştirebilecek miyim? Birlikte yaşanabilecek miyim? Birbirimize vefalı davranabilecek miyim? Soruları da çok önemli. Dolayısıyla gündelik yaşama konusu mevzusuna da bağlamamak lazım. Evet değerli dostlar, birbirimizi dinleyelim, duygularımızı küçümsemeyelim, birbirimizi anlamaya çalışalım, birbirimizin dilini çözmeye çalışalım, kelimelerini, kavramlarını çözmeye çalışalım. Anlayamadığımız yerleri ara sorularla soralım. Anlamadığımız konularda anlamış gibi davranarak bir hüküm bina etmeyelim, bir yargı oluşturmayalım. Çünkü bu sonra ayağımıza bir pranga olarak çoğu defa geri dönecektir. Ona dikkat edelim. Peki efendim, bugün de söylemek istediklerimizi söylemeye çalıştık. Saatlerimiz 05'i geçiyor. Duygularımızı tanıyalım. Ailemizde, arkadaşlarımızla, okulumuzla, işimizde, ilişkimizde nasıl olduğumuz konusunu gözden geçirelim. Kendim olabiliyor muyum konusunu, ilişkide kendim olabiliyor muyum konusunu irdelerken önce kendim olabildim mi, kendilik bilincine ulaşabildim mi, kendimi inşa edebildim mi, bir şahsiyet binası yapabildim mi, buradan bir haysiyet oturtabildim mi, ayakların temellerini atabildim mi? Bu nelerden oluşuyor? Duygusal farkındalığım var mı? Duygusal zekamı harekete geçirdim mi? İyi oluş üzerinde bir düzeye ulaştım mı? Kendimi bilişsel düzenleme konusuna eğittim mi? Çözüm oluşturma becerisi konusunda harekete geçirdim mi? Stresle baş edebilme konusunu gündeme getirdim mi? Baskılar olduğunda, içsel ve dışsal baskılar olduğunda onları yönetmeye, başa çıkma ve onlara karşı durma konusunda nereye geldim? Öz saygımı oturtabildim mi? Benim öz saygımı oturturken başkalarının öz saygısını zedelemeden, kırmadan bunu yapabildim mi? Cenab-ı Allah'ın bana verdiği, fıtratıma derc ettiği potansiyeli fark ettim mi? Bunu açığa çıkartmak için uğraştım mı? Çaba verdim mi? Bu da çok önemli. Kendim olabiliyor muyum konusunda. Bağımsızlık meselesi de çok önemli. Bağımsız bir bağlılık konusunu düşünebildik mi? Bunun üzerine bir tanımlama yapabildik mi? Kararlılıkla beraber esnekliği düşünebildik mi? Empatiyle beraber gerçekliği birlikte düşünebildik mi? Dürtü kontrolü, stresi dayanıklılık, iyimserlik ve hayattan zevk almayı birleştirebildik mi? Bütün bunlara bakarak, inşallah şartları da dikkate alarak, esnek ve gerçekçi ve neşeli, şartlara uyum konusunda dikkate alarak bir çerçeve çizmeye çalıştık. İnşallah söyleyebilmişizdir. Çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Özdemir Erdoğan'dan "Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yârim giymiş beyaz azya, cuma namazından gelir" diye çok hoş bir Çorum türküsü vardı. O türküyle veda edelim. Yarın bir başka konuyla inşallah Radyo Üsküdar'da Heybe programında birlikte olalım. Yine heybemizi atalım omuzumuza, yine yola revan olalım. Yoldan çekelim heybemizden, bakalım ne çıkacak diyelim. Bugün de böyle bitirelim efendim. Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum hepinizi. Hayırla, huzurla kalın. Radyo Üsküdar'dan bir kez daha selamlar. Kendimiz olabilmek umuduyla, dileğiyle, duasıyla, niyazıyla efendim.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Ellerim şimdi yaşlı değil, ellerim hep seni tutmak isterdi. Onlar da kendi halinde. Ayaklarım ağır, kısacası tüm bedenim bitkin. Yoruldum belki, uğraşlarımın hepsi boşluğa düştü. Ben şimdi onlar için ağlıyorum. Gözyaşlarım bari boşluğa düşmesin diye ellerini aradın bugün ama nafile. Sen oralı değildin. Ben yıpranmış eşyalar gibi kıyıdaydım. Zaman kayboldu. Ben de kayboldum ve kendimi arıyorum aşk ilanıyla. İlanın tarihi geçti artık. Hükümsüz kıldı boşa geçen zaman her şeyi. Ufaldı hayallerin. Oysa dünyalara sığmazdı umutların. Git buralardan, kaçar gibi değil, göçer gibi git. Git buralardan, hatıraları çalar gibi değil, yüreğimi yerinden söker gibi git. Laleler yetişsin gözyaşlarımla, sonra rüyalarıma giren bahçeler olsun. Sen bir çiçeğin yaprağı, bu yılda geçti. Hasattan sonra bana acılar kaldı. Bir de seninle gelen yalnızlık. Her uyanışımda kaybettiğim dünüm ve yeni güne sensiz başlayışım. Umutsuz ve güçsüz. Hep aynı filmi yaşıyorum. Belki bugün, belki bugün diye. Değişmeyen yazım beni alıştırdı yalana. Allah yardım eylesin yalnız kalana. Günler gözlerimden kayan yıldızlar gibi. Günler içimde onulmaz yarasızlar gibi. Günler sahte para gibi değersiz. Ömrüm gidiyor, gidiyor ömrüm belli belirsiz. Bana kayıpsız zamanlar kaldı şimdi sensiz. Şimdi sensiz.

Mektubun yenice geç elime. Selamını duymak yetiyor kardeş. Ta başı bir çaruk eskuttuğumuz. Bozdala gözümde titiyor kardeş. Kardeş, Hamburg'un yolları asfalt. Adamların kafaları sıfır numara duraşlı. Afyon içiciliğe, itle, manyakla Türken Raus, Türken Raus diye bağırıyorlar. Ulan ne oldu da değişti devre? Çok değil 25-30 yıl önce bizi bandoyla karşıladılar. Bunca yıl gavurun pisliğine uğraş, sonra sana düşman gibi baksınla, ataş verip düneyini yaksınla, adamın ağrına gidiyor kardeş.

Kardeş, vakti geçmiş Alamanya'nın. İrecebe söyle hava sitmez. İneğini danası neyi satmaz. Yavrun parası kıymatlı emme. İliğini sömürüyor adamın. Kelmısa'nın Abdullah'ı bildin mi? Büyük kız gavura kaçtı diyorlar. Adı Hans mıymış neymiş sarı diyorlar. Abdullah düştükçe düştü diyorlar. Hayat bu gavurun sürdüğü hayat. Bizimkisi gün tüketmek ne edeceğim? Onlar gibi yaşamaya kalktın kendinden öteyi düşünmeyecek. Bizim fabrikada bir Alman var, Klaus. Çok iyi kardeşimizsin. Bazı iş çıkışı bize geliyor. Yemek sarımsaklıysa yemiyor. Yemek de sarımsak olmaz mı kardeş? Bazı gıcık Almanlar çıkıyor. Sırtını dönüyor, burun bükeyor. Diyor, örtürk, siz çok kötü kokuyor. Çöpçü, gül bokçuk değil ya kardeş.

Almanlar çok acayip bir millet. Yere tükürene bağırıyorlar. Yetmiyor polizay çağırıyor. Adamın kulesi geliyor. Kardeş, bir Mercedes aldım. Kırmızı. Gaylı tufalete yayan gitmiyor. Çatlasın elleme mıhtarın kızı. Başı güverdi, gede Salih'le evlendi de hasbam. Her yerine komazdı bizi. Orada ne var ne yok. Havala nasıl? Ekin ne koyun ne kuzula nasıl? Sen nasılsın Mehmet Adime nasıl? Selamı selama eklerim kardeş. Tez elden bir cevap beklerim kardeş. Tez elden bir cevap beklerim kardeş.

0: Amanın.
1: Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Doma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Herkese merhabalar. Hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Dini inançlar konusunda yapay zekada oldukça gündemde olan bir konu hocam. Şöyledir sorumuz. Yapay zekaya İslami literatür yükleyerek sorduğumuz sorulara verdiği fetvalara güvenmek psikolojik açıdan nasıl değerlendirilir?
1: Yani fetva bir nevi hukuki bir tabirdir. Yani bir kimsenin doğru yanlış nasıl yapacağını söyler. Yani onun için mesela şeyde de internette soruyorsunuz. Mesela dini gerçekleri doğru mu yanlış mı diyorsun. O bir elindeki kendinde var olan bilgilere göre bir fikir veriyor ama altında şunu yazar. Hata yapabilir diye altına da sorumluluk sana aittir. Yani buna hemen inanma buradaki bilgilere, sorgula diye söylüyor. Yani bir yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştırıcı bir şey. Çok faydalı bir şey ama onu bir sanki kutsal varlık gibi görme yaklaşımlar çok tehlikeli. Her şeyi bilen bir varlık gibi görme çok tehlikeli. Bu telefon gibi, bir otomobil gibi hayatımızı kolaylaştırıcı olarak düşünelim. Dini konularla ilgili bilgiye ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Çoğu zaman da güzel bilgiler de veriyor. Onu söyleyeyim yani. Yapay zekaya dini sorular sorsunlar ama muhakkak bunu daha iyi bilenle ikinci bir kontrol yapsınlar. İkinci bir görüş alsınlar, kontrol alsınlar. Daha çok sorgulasınlar. Yani hatta böyle yapay zekayı şaşırtan sorgulamalar da yapılıyor. Yapay zeka bu soruya cevap veremediği için düşünmeye ihtiyacım var diyor. Düşünmem lazım diyor. Yani yapay daha dürüst davranıyor birçok şeyde cevap veremediği zaman. Onun için yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Dini konularda sorsanız söyle. Mesela şeriat nedir diye sorsanız yapay zeka hemen şer'i kelimenin etimolojisini söylüyor. Şer diyor mesela şeria nehri var değil mi? Ne var? Suriye'nin başkanı Şara. Bunlar ne demek? Şeriat kökünden geliyor. Şara yol gösteren demekmiş. Şeria nehri su kaynağına giden yol demek. Yani şeriat demek aslında bir doğru yolu sana gösteren demek anlamına geliyor. Yani onu politik anlam yüklememek gerekiyor. Yani aslında Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir kitabı anlamamız için herhangi bir kitabı o anlamak için üç şeye bakılır. Giriş cümlelerine bakılır. Sonuç cümlelerine bakılır. Aradaki öğretiye bakılır. Giriş cümleleri özet verir. Sonuç cümleleri bağlayıcı olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığım zaman nasıl başlıyor? Fatiha ile başlıyor. Fatiha'da ne diyor? İyilerden mi olacaksınız, kötülerden mi olacaksınız? Ve veled dalin diyor. Yani din demek hesap günü demek. Din hesap kelime, hesap günü demek. Din gününe, hesap gününe dikkat edin ve yani hayatınız sonuna geldiğiniz zaman bir hesap vereceksiniz ve veled dalin amin derken de yoldan sapanlardan olmayın. İyicillerden, kötücüllerden mi olacaksınız? Bunu düşün diyor ve çeşitli peygamber kıssaları anlatıyor. Her peygamber kıssası aslında bir motivasyon hikayesidir. Kur'an-ı Kerim'in içindeki ana temaya baktığımız zaman bak tevhid var, Allah'ın birliğini anlatıyor. İkincisi ahiret, öldükten sonra hayatla ilgili ayetler ikinci ağırlıkta. Üçüncü ağırlıkta adalet konusunu çok önem veriyor. Hatta Şerif Mardin diyor ki ya ben Kur'an-ı Kerim'i okudum, hiç devlet yönetimiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Neden acaba? Cevap veremem, anlayamadım diyor. Çünkü vermiş adalet demiş işte.

0: Rezalet demek öyle yani. Yani kendi kendinizi nasıl yöneteceğinizi siz karar verirsiniz. Size bıraktım ama tek şartım adalet uymanız diyor. Adalet diyor ve ahlak. Ahlak, ibadet. Bunlarla dört tane ana teması var burada. Bunu görüyorsunuz. Bir örneği de şeyde vardır. Peygamberimizin Asr-ı Saadet'te Hulefai Raşid'in döneminde biliyorsunuz. Seçimle gelmiş halifeler. Bir şekilde. Yani babadan oğula geçmemiş. Seçimleyin. Peygamberimiz vefat ederken herkes yerine Hazreti Ali'yi vekalet bırakacak, halife bırakacak derken bırakmamış. Yani demek ki insanlık artık gelişti. Kendi kendini yönetebilecek seviyeye geldiniz diyor. Ama daha sonra tabii hilafet saltanata inkılap ediyor ve ortada asırlardır süren bir şey dönem başlıyor. Yani özünden sapmış bir dönem başlıyor. Ama şu anda aslında bu insanlık kendi kendine yönetecek döneme insanlık yeniden geldi. Onun için ben demokrasiyle İslamiyet arasında doku uyuşmazlığı olmadığını düşünüyorum. Bunu da söyleyebilirim. Ve Kur'an-ı Kerim'in son ayetine baktığımız zaman nasıl bitiyor anlam olarak? Neyi nasıl bitiyor? Nas felak sureleriyle bitiyor. Ne? Nas felak sureleri ne? Böyle bir dünya hayatına yaşadıktan sonra zorluklarla karşılaşacaksınız, sınavlardan geçeceksiniz. Bu kısaları kendinize rehber edin. Ama problemleri çözemezseniz bana sığının diyor. Bak, kötülüklerden, şeytanın şerrinden, hasetten bana sığının diyor. Haset de insanın hayatında en çok hata yaptırtan şeydir, kıskançlık. Kıskançlığın sebebi de insandaki analoji duygusudur bak. Akıl yürütme yöntemlerinden birisi analoji, benzetme yapmak, kıyas yapmak. Şeytan kendisini ne yapmış? Böyle insanla kıyaslamış, yoldan şaşmış. İlk Hazreti Adem'in iki çocuğu Habil Kabil, iki kardeş birbirini kıskanmış, kıyas yapmış, kıskanmış, yoldan çıkmış. Onun için yani insan en çok kötülük yaptırtan duygu kıyas duygusu ve ortaya çıkan kıskançlık duygusu. Şeytani bir duygu olarak biliniyor. Bütün bunları anlatıyor ve bunun sonucunda da bana sığının diyor. Kur'an-ı Kerim'in ana fikrine baktığımız zaman aslında bizim hayatımızda çok önemli bir yol gösterici bir kutsal metin olduğunu görürüz.
1: Nevzat Hocam, burada sizden öğrendiğim bir başucu sözünü de söylemek isterim. Hazır teknolojiyi konuşuyorken, teknoloji bizatihi tarafsızdır.
0: Evet. Değil mi? Yani yapay zeka ya bu gözle soru sorsunlar, emin olun oradaki bilgileri yol gösterici olur.
1: Artık programımızın sonlarına doğru hocam, benim de çok beklediğim bir sorumuz vardı sevgili izleyenimizden gelen, ateizmle ilgili hocam. Nevzat Hocam, insanlar zamanla mı ateist olur? Dini duyguların yoğun yaşayan bireylerde psikolojik sorunların daha fazla görülme olasılığı nedir?
0: Ateist olan insanlarda mı? Evet. Şimdi ateist kişilerde, yani ateizm de bir inançtır, onu söyleyeyim. Nasıl? Bir inançtır. Çünkü ateizm bilimsel bir kavram değildir. Yani bilim inançtır. Hatta şey olmuş böyle, adamın birisine, gencin birisine soruyorlar, ben ateistim. Bizki arkadaşlar diyor ki, ben senin ateist olduğuna inanmıyorum diyor hepsi. O zaman çocuk en son diyor ki, bak Allah şahit olsun ki ben ateistim diyor. Yani düşün, yani sıkıştığı zaman inanç bu onu. Ya bu ateizm bir inançtır, onu söyleyeyim. Bir bilimsel bir kanıta dayalı bir bilgi değildir. Onun için şimdi inançlar, rasyonel inançlar bilimseldir. Rasyonel olmayan inançlar bilim dışıdır. Onun için biz rasyonel inanç içerisinde olursak bir insanın ateist olması mümkün değil. Onun için inançlarımızı düşünce hakikate götüren dört tane yol var. Biri deney ve gözlem, işte laboratuvar, fizik, kimya gibi, yani yaptığımız şu andaki bir pozitif bilimin laboratuvarı. Hakikati götüren ikinci yol akıl yürütme yöntemleri. Bu düşünce deneyleridir bunlar. Mesela teorik fizik böyle bulunmuş, MR cihazı böyle bulunmuş, kuantum fiziği böyle bulunmuş. Önce teorik fizikte düşünce deneyleriyle böyle olmalı deniyor, deneyler yapılıyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda kuantum dolanıklık kanıtlandı. 2022'de yanılmıyorsam Nobel ödülü aldı iki fizikçi. Bu kuantum dolanıklık ne demek? Bu zamanın izafiyetini Einstein ispatlamıştı. Şimdi maddenin izafiyetini ispatladı. Madde diye bir şey yok. Aynı anda hem varız hem yokuz. Bir sanki biz madde gibi görünen bir evrende yaşıyoruz. Yani gerçek evren,

0: Yaşadığımız evren bizim için bir illüzyon şu anda. Yani böyle bir yaşıyoruz. Bu sorusunu sordurdu bu. Bu nedenle böyle bir durumda ateist bir insan eğer samimi ise akıl yürütme yöntemlerini kullanır. Bak, laboratuvar var, akıl yürütme yöntemleri var. Üçüncüsü rasyonel sezgiler var. İnsan hakikat arayışı içerisine giderken Newton'un elmayı düştüğünü gördüğü zaman yer çekimini bulması gibi, Arşimet'in şeyi bulması gibi böyle. Yani bunlar rasyonel sezgiler, yani akla uygun sezgilerle bu doğru diyorsun. Ondan sonra kanıtlamaya çalışıyorsun ve kanıtlıyorsun. Ve dördüncüsü de rasyonel inançlar, hakikate götürür. Rasyonel inançlar. Bir dört yolda hakikati bulabilir insan. Gata'dayken 93 yılında böyle doçent arkadaşlarla yemekten sonra sohbet ediyorduk. Ateist olan bir arkadaşımız, ateist olarak bilinen arkadaşımız geldi bana, dedi ki, soru masada herkese sordu. Sen Tanrı'ya inanıyor musun? İnanıyorum dedi. Yani sırayla sordu. Neden inanıyorsunuz dedi. Yani sorguluyor çocuk. Aramıyor, hakikati aramaya çalışıyor. Kendisi inanmıyorum diyor. İşte beni rahatlatıyor. Diğer arkadaşı beni mutlu ediyordu. Bana sordu. Ben bilimsel olarak inanıyorum dedim. Çocuk şaşırdı. Bilimsel olmaz ki. Bilim ayrı, din ayrı dedi. İkisi bir arada olmaz ki dedi. Hayır dedim ben. Karl Popper'ın 1920'li yıllarda tespit ettiği bir akıl yürütme yöntemi var. Bu yanlışlama yöntemi. Yanlışlama yöntemi. Mesela bu odada diyelim bir iğne olmadığını göstermek için, olduğunu göstermek için ispatlamam yeter. Olmadığını göstermek için, yani senin tezini yanlışlamak için duvarların işi dahil olmadığını kanıtlamam lazım. Sen bu evrende bir yaratıcının olmadığını kanıtlayabilir misin? Kanıtlayamam dedi. Ondan sonra soruyu kesti. Ama yemek yemeyi bıraktı böyle. Oturuyor kalkıyor, oturuyor kalkıyor. Yani ateizmi demek ki kanıta dayalı değil bir bilgi. İşte yani ateizm sorusunu soranlar muhakkak hakikati arasınlar. Ateizm de bir inançtır. Tanrı'nın olmadığını ispat edebiliyorlarsa, ölümden sonraki hayatla ilgili açıklama getirebiliyorlarsa o zaman saygı duyarız. Ama yani şu anda evrende istisnasız tek gerçeklik ölüm gerçekliği. Yani Tanrı, yaratan Allah iki şeyi kontrolünü almış, hiç kimseye vermiyor. Biri ölüm, ikincisi geleceğin kontrolünü sadece ben bilirim diyor. Sizde değil diyor. Kaybı ben bilirim diyor. Yani onun için insan kontrol duygusu, yani yüksek insanlar kendini yeryüzü tanrısı gibi görüyorlar. Yeryüzü gibi tanrısı görmesinler. Yani biz yeryüzü tanrısı değiliz. Kontrol edebileceğimiz gücümüzün yettiği şey var, yetmediği şey var ve hayvancıklar da bizi dinliyorlar, onaylar gibi. Bu soruyla böylece bitirelim.
1: Açık alanda olmanın faydası hocam. Evet. Güzel bir ortamdayız. Şöyle ki hocam, aslında o zaman aşırı dindarlıkla alakalı değil. Yani biraz bilinçsizlik ya da az bilgiden de kaynaklanıyor gibi düşünebiliriz ateizme. Son olarak Nevzat hocam, en güzel soruyu en sona sakladım diyebilirim. Şöyle, inanç ve mantığa artık bir seyircimiz çok güzel bir soruyla değinmiş. Şöyle, İnsanlar yaşamın anlamını ve evrendeki yerleri keşfederken bazen mantığa, bazen de sezgilere dayanırlar. Fakat bir inancı mantıkla oturtma çabası bir zorunluluk mudur? İkna olmamaya çalışmak bilinçsizce inanmak anlamına mı gelir?
0: İkna olmamaya çalışmak
1: bilinçsizce inanmak anlamına çalışmak.
0: Yani kişi böyle durumlarda, yani bu çok güzel ya.
1: Çok güzel. Şükür sabırınız.
0: Yani çok dilsiz dostlarımız hayvanlar, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Neyse, biz şey yapalım. Devam
1: Eşlik
0: edelim.
1: Hocam,
0: soruyu bir daha tekrar okuyalım.
1: Tabii ki. Tam olarak okuyayım. Bir inancı mantıkla oturtma çabası bir zorunluluk mudur?
0: Mantıklı
1: İkna olmamaya çalışmak bilinçsizce inanmak anlamına mı gelir?
0: Şimdi bilimle dinin inanca yaklaşımı şöyle. Bir din diyor ki Tanrı'nın varlığını baştan kabul et, rahat et diyor. Ama daha sonra aklına uygun olup olmadığı ile ilgili analiz yapabilirsin diyor din. Akla uygun olmayan şeyleri din dışına atabilirsin diyor. Din, tevhid dini diyor ama bunu. Bilim ne diyor? Bir şeyi ispat etmeden inanma diyor. Bilim, pozitif bilim ne öğretir? İspat etmeden inanma diyor. Şu anda akıl yürütme yöntemleriyle mesela İbn Sina şöyle söylemiş. Öldükten sonra hayat, ahiret hayatı, öldükten sonra diriliş bir inançtır. bunu kabul ederiz ama akıl bu yoldan gitmez demiş. Bir İbn Sina'nın zamanındaki bilgilerle onu kanıtlayamamış işte İbn Sina, ama inanıyorum ama ispat edemiyorum demiş. Ama 21. yüzyılda biz şanslıyız. Şu anda nörobilimin etkisiyle, kuantum fiziğinin etkisiyle, yani akıl yürütme yöntemlerinin beyindeki algoritmaların, beyin algoritmayla çalışıyor çünkü. Onların bulgularıyla biliyoruz ki biz şu anda inanç, rasyonel inanç var. Ve mantıklı din ve bilim mantıksal bir çerçevede birleşiyorlar. Temel mantıklar. Ama bu ancak tevhid inancında olur. Tevhid inancının diğer inançlardan farkı nedir? De bunun en güzel anlatan, tevhid inancını anlatan bir yaratıcılığı, öyle bir yaratıcı olmalı ki madde ve uzay cinsinden olmamalı. Madde zaman cinsinden olmamalı. Yani bu doğurulmamış olmalı ve doğuran olmamalı. Diğer bir özelliği, her şey ona muhtaç olmalı, o hiçbir şeye muhtaç olmamalı. Her şey onun kontrolünde olmalı ama o kendini göstermemeli. Her mutlak ilim sahibi olmalı, mutlak irade sahibi olmalı, mutlak güç sahibi olmalı, mutlak hikmet sahibi olmalı. Mutlak hikmet süper determinizm demektir. Bizim görünmediğimiz sebepler var. Biz göremiyoruz ama var. Bu demektir. Bu sahip olmalı. Böyle bir inanç olursa ancak akla uygun inanç oluyor, rasyonel inanç oluyor. İşte bunu Bilgelik Psikoloji kitabında bunu anlatmaya çalıştım. Rasyonel inancı. Bu inanç, inanç psikoloji kitabında da 2010 yılındaki bunlar anlattım. Bunlar tesadüfi varoluşu değil, tasarımsal bir varoluşu gösteriyor hayat. Biyoloji bilimi, fen bilimleri. Fen bilimleri varoluşu tek tanrı inancına aykırı değil, tek tanrı inancının kanıtı durumdalar şu anda. Onun için Allah'a götüren üç tane yol var bak. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi Peygamberimiz hayatı, üçüncüsü de kainat kitabı. Kainat kitabı fizik, kimya, biyoloji, nörobilim, bütün bunları incelediğimiz zaman hepsi varoluşu açıklayan birer bilgi ve kanıt haline döndü. Onun için bu zamanda bilime bu gözle bakacağız. Trafik levhalarına bakarken ya ne güzel süslü, ne güzel yapılmış bir levha dersen, o sadece onun ismine önem vermiş olursun. Anlamına önem vermemiş olursun. Trafik levhasının anlamı nedir? Buna manayı harfi deniyor. Yani bir büyük bir kitabın küçük bir harfi gibidir. Büyük bir anlamın bir parçası gibidir. Kendi ismiyle varoluşu anlayamayız. Bir kalemi ele aldığımız zaman o kalemin anlamı nedir? Yazı yazmak için. Kalem kendisi için yok. Süslü bir varlık olduğu için yok. Anlam boyutuna bakarsa bir insan, evrene, kainat kitabını anlamsal boyutla bakarsa varoluşunu, evet, yaratanı bulur. Ama anlam boyutuyla bakmazsa, evrenin nasıl çalıştığına bakarsa bulamaz. Ama evren neden var diye bakarsa, onun için pozitif bilimler evrenin, kainatın, varoluşun böyle nasıl çalıştığıyla ilgilenir. Ama anlam bilimleri evrenin neden var olduğuyla ilgilenir. Onun için anlam gözüyle baktığımız zaman hakikati buluruz.
1: Nevzat Hocam, bugün din ve inanç psikolojisini kıymetli hocamla ele aldık. Şöyle ki hocam, sosyal medya platformlarınızdan gelen mesajlar ve DM'ler üzerinden yorumlara da dayalı olarak söylemek isterim ki kaç kalbe dokunduğunuzu, ne kadar çaresiz kalan hayatlara yol olduğunuzu burada sevgili izleyenlerimizin huzurunda size iletmek isterim. Var olunuz hocam.
0: Rica ederim.
1: Sevgili izleyenler, bir sonraki sohbet serimizin konusunu birlikte belirlemek isteriz. Görüşleriniz, düşünceleriniz bizler için kıymetli. Aşağıda yorumlar kısmına lütfen bırakın. Sağlıcakla kalın efendim.
2: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Gözlerim kanıyor iki de bir. Türk filmlerinin yarı absürt senaryolarında hüzünleniyorum. Şizofreni diyorlar algınlığımı. Anne, ben ölüyorum. Gözlerim doluyor. Gözlerim kanıyor. Anne, ben erken ölüyorum. Yüreğim gene benimle. Ama ben yaralıyım. Ve artık ata binemiyorum. Aramızda dağlar var. Kokun geliyor uzaklardan. Hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor anne. Kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana. Sarsana beni. Koklasana. Anne, ben ölüyorum. Ağlamasana.

sevdiğim kıza söyle, şarkımızı unutmasın. Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem diye biten şarkımızı. Nefes almak, nefes almak yaşamak mıdır anne? Acı çekiyorum nefes alırken. Yaşamak, yaşamak acı çekmek midir? Ölürsem, ölürsem nefes alamam değil mi? O halde ölüm acısız, daha mı güzeldir ölüm?

Hiç gitmeseydim İstanbul'a. Adam olmak için İstanbullu olmak gerekmezmiş. Keşke diyorum hiç gitmeseydim. Yolumu kesmeselerdi dar sokaklarda. Kavgalara girmeseydim. Seni bu kadar üzmeseydim. Keşke diyorum, ah keşke. Düşün ki savrulmuşum, ateş iken kül olmuşum. Alın yazım almış beni avuçlarına. Ki uzaklarda bir yerlerde bir şehir olmuşum. Üşüyen, yanan, eriyen bir şehir. Kül olmuş gitmişim anne. Ve bir avuç toz olup düşmüşüm ayak izine. Ve şimdi yanıyorum. Elini tutamadan ölüyorum, ona yanıyorum. Saçlarım ağarmadan ölüyorum, ona yanıyorum. Anne ben ölüyorum. Gözlerim doluyor, gözlerim kanıyor. Anne ben erken ölüyorum. Kokun geliyor uzaklardan, hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor anne. Kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana, sarsana beni, koklasana. Anne ben ölüyorum. Ağır.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

أسيرا أو إما

biz günde 1000 kez Tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan alıyor göğsümüzde. İnsan, taş ve ateş eski dostları değilin. Zakkum gözlemcileri, afsun dilencileri sac ayağı özlemindeyken çıldıran alevlerin ve dualarımız Ayasofya abartılırken ve çocukluğumuz ayartılırken ve yoksulluğumuz kokteyl kadehlerinde ve ölüm fiyatına ve kapalı zarf usulü demokratik demokratik satılırken köle pazarlarında, biz oturmuş firavun mezarlarının gölgesinde serinleriz. Ve gün gelip dirilmek için bir yiğit Musa ve Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Çağı gelip de kitaba ve demire olan sevdamızı anımsayarak, bir teviye dalaşmak, saldırmak, sataşmak ve vurmak varken karnına karnına zulmün, nedendir böyle anlamsız ve kavgadan uzak yaşamak diyerek bizi alıp götüren, sonra tekrar götüren, bizi alıp Bedirlere, Uhudlara götüren, Endülüs'e, Kudüs'e, İstanbul'a götüren, cesur ve heybetli ve diri ve gümbür gümbür bir erkeklik şöleni, antlar içtiğimizi dosta düşmana ilan ederek, gövdelerimizde beliren ürpertilerle iri ve parlak kavisler çizen hayatlar, hecin yüzlü ölümlerle buluştuğu gün can evimizde, dağlar hep böyle sıram sıram dağ olarak sürdüremeyecek ömürlerini, denizler böyle telaşsız, yıldızlar böyle şehvetli ve sizler, yani sizler, yani ey zulmün ağları, hep böyle korkudan uzak seyredemeyeceksiniz sevecen ışırtılarla süzülen güneşi, diyebilmek için ve gün gelip dirilmek için sabrı silah delleriz. Bir yiğit Musa ve bir Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Biz günde 1000 kez Tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan alıyor göğsümüzde.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

kavak kalmadı ki gıcırdasın. Ama benim sol yanımda sancı baki. Anne ne olur ki sıram gelmiş olsun varsın. Ben ölürsem benden genci var tabii, ama aşık garip değil hiçbiri. Ben de olamadım yokmuş kısmette. Yaşadıkça şahsenimi hissettim. Gerçi Tebriz'e, Tiflis'e hiç gitmedim. Gitsem de bulamazdım eminim. Anne, Yunus ne dediyse hep çıktı. Şeytanlar semirdi, kuvvetli oldu. Zayıf kalsalar ne fark ederdi? Nasılsa onlar galip gelecekti. Bundan sonra aşık garip olunur mu ki? Sen onu söyle anne.

0: değilsek de muhakkak çırağında değiliz anne. Lambalar söndü, çakmağı kim yakacak? Bu uluyanlar çakal mı? Ben hırkasını giymiş bir derviş miyim? Yoksa öldüm mü anne? Hiçbir ilişkim kalmadı çevreyle. Yağmur beyhude yağıyor. Hani camdan bakacak Arap kızları da nerede? Bir şahin uçurtma marifetim vardı kaleden kaleye. Cılız kuşcağızlarmış onlar, şahin değil. Ben uçurduğum için uçmazlarmış, başıboş uçarlarmış üstelik. Sırtımda hırka, ayağımda terlik. Niye ben ölmüş müyüm anne? Çıktım yücesine seyran eyledim, kayak merkezleri olmuş yüceler. Karlar üstünde kırmızı gagalı bir kara kuş. Dalgın ve bihuş bakıştık bir süre. Ben kuşça, o insanca. Keremler gurbette işçiydiler. Aslıları doğrusu aramadım. Şahsenimi düşündüm sessizce.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

da özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif

Ne var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Bugün aslında bayram.
1: Radyo Üsküdar.
2: Yiğitler harama alışır oldu. Meydanı namertler bölüşür oldu.

aslan yüreğim, aslan yüreğim, aslan yüreğim. Nefsin tuzağına düşen can mısın? Kesrette kıvranan bir kurban mısın? Çağın kıskacında perişan mısın? Yeter bu işkence.

aslan yüreğim. Gönüller Yunusça meyveye dursun. Hoşgörü oğlu Çamlıbel'e yurt kursun. Kadir Mevlam azim versin, güç versin. Ümitle, imanla beslen yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yıkmak için zulmün saltanatını, her seher yol eyle dua katını. Sonra eğerleyip sabratını, vefadalarına yaslan yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yol vermeyen yüce dağlar inlesin, haşmetinden çelik ağlar inlesin. Mehteran vuranda çağlar inlesin. Ya Allah, Bismillah, sesle.

ocağından, kayı boyundan, muştulu milletin kutlu soyundan, bir çınar kök saldı toprağa, bir hilal taht kurdu göğe, aydınlığı şu cihanı bürüdü, sıra dağlar el bağladı, sıra dağlar yürüdü. Alperenler el verdi, köhne çağlar bel verdi, Kadir Mevla himmet etti, ozanlara dil verdi. Azameti karşısında sıra dağların, cüce dağlar yol verdi. Yunus Emre ve Mevlana ordusu, seher sessizliğinde tesbih tesbih dizildi yola. Hoşgörü pazarında gönül verip gönül almaya, yeminler edildi, sözler verildi, diyar-ı Rum'u Anadolu kılmaya. Anadolu ve yürüdü yıldızlarla beraber, Edebali Akşemseddin el ele. Her birisi emek verdi bir güle, bir gülümüz bin gül oldu, demet demet gönül oldu. Kutlu cumalarda, ak otağlarda, destanların toy düğünü kuruldu. Şu ova Ertuğrul Gazi'nin şanlı zafer durağı, şu dağ Osman Han dağı, şu çağ pasların silindiği, zulmetin denindiği Fatih Mehmet Han çağı. Ey zifiri günden güne katmerleşen köhne çağ, gecelere güvenip de kara kına yakmayasın eline, sıra dağlar yüreğinden bir güneş doğmadaki geceler sahiline. Işığı zafer takı, hem tarihin yüz akı, nura hasret insanlık.

Millet meclisine sıra sıra direnler geldi, gönülleri ipek, gözleri kara. Alperenler geldi daha heybetiyle, kutlu kelam karşısında ömür boyu el bağlayan ve asırlarca zafer nuruyla zulmü dağlayan eller vardı. Ekin misali Allah'a uzanan, kırkta bir veren ve sonsuz bereket devşiren eller. Başlar vardı orgun başaklara iş, yüzler vardı ayın gıpta ettiği, yüzler vardı güneşle kardeş. Gönüller vardı ağaç misali, her bir dalında yıldızca çiçek ve sabır olgunluğunda meyveler. Görenler cennetten bahçe sanırdı, melekler gıpta eder, felekler kıskanırdı. Üç kıta, yedi deniz bir manga oluşturur, geçerdi önlerinden. Minnet dolu gözler, pervanece bağlılık. Ardından en mağrur surlar diz çökerdi yeni çağın önünde, kutlu övgü beratlı erler gününde. Büyüklü küçüklü, kin yüklü, dağ dağ, kara bulutlar geldi güneşi boğmaya ve kezzapça yağmaya. Ardından fırtınalar sökün etti, kara kırbaçlı şeytan atları esir aldı şafakları, zifiri zincire vuruldu çiçekler. Karanlıkla savaştan geride kalan, bir tarafta paslı ümit kırıntıları, yabana prangalı gönüller, birkaç eksik tercüme, en değerli malları, Avrupa'ya malı fikir hamalları, bir devin uykusu, aşağılık duygusu. Beri tarafta rahmete uzanmış çiçekli eller, çölde su taşıyan karınca izleri, ümit denizleri, cihanı yeniden kucaklamaya yeminli, özü 15 asırlık manaya, gözü 9 asırlık anaya bağlı ışıktan erler. Kutlu bir kandilin için için yanışı, Küheylan uyanışı.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan, G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

4500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Maviye, maviye çalar gözlerin, yangın mavisine rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam, can benim, düş benim, ellere nesi? Hadi gel, ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar, ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler, suskun, hayım, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel, ay karanlık.
2: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

sakın terki edepten. Kuy-i mahbub bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Medet Allah, sana sundum elimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gayrı kime arz edeyim halimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim günahın bahrine daldım, illaki acizim, biçare kaldım. Sailim, kapına yalvarı geldim, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ey keremler kanı, gani celilim, İbrahim'e dedin dostum, halilim, zahirde batında oldur delilim, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Göster cemalini bize, görelim. Ayağı tozuna yüzler sürelim. Kabul et, canımız kurban verelim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim katında karadır yüzüm, İlla ki fazlına bağlıdır özüm. Cümle yaranlara budur niyazım, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ol gün İsrafil'in suru uğuracak, silkinip toprağın kalkıp duracak, bölük bölük divanına varacak, bizi güzel Muhammed'den ayırma.

Pirimin himmeti yoldan ırmasın. Meleklerin gelip haber sormasın. Sıratı, mizanı gözüm görmesin. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ebu Bekr-i Ömer, Osman Ali'nin Burhanıdır anlar selam yolunun. Hürmetine Mevlam, cümle velinin. Bizi güzel Muhammed'den

Enbiya, evliya çıkar köşküne, mest olurlar anberine, miskine. İmam Hüseyin'in kanı aşkına, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ümmi Sinan söyler sözü gümansız, huri cennet gerekmez bize ansız. Ne derler cesedi içinde cansız, bizi güzel Muhammed'den ayırma.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar

uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin. Avuçlarımızda hira dalıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandı. Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz. Çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir pütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına bulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen feerlen.

Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sorar.

0: Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin. Ve
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Sen olmasaydın yolumun ucunda, bu yola çıkmazdım Asmina. Her adımda ismindir dilimde, yol yorgunuyum, anla Asmina. Yürüdükçe uzattım yolumu, hasretin aşılmıyor Asmina. Ne dağlar ne de denizler engeldir yoluma, bütün yollarımı kesen sensin Asmina. Yüreğim burkuldu, düştüm yollara. Acılı bir öykünün başlangıcısın Asmina. Tahammül ettim yüzüme fırlatılan taşlara. Dikiş tutmaz yaranın acısısın Asmina. Gitgide kavgam büyüyor, sen kavgamın içindesin Asmina. Öyle bir kavga ki dönülmüyor, ölüm şerbetinde sen varsın Asmina. Atımı inatla sürüyorum yangına, bu yangında sen varsın Asmina. Bir alev ki düşmüş bağrıma, yanıyorum farkında mısın Asmina? Seni arıyorum kırık bir şarkıda, terk edilmiş barikatlardasın Asmina. Efkar gibi duruyorsun alnımda, seni başucumda tutuyorum Asmina. Yılların hasretini taşıyorum yüreğimde, yüreğim sende sürgündür Asmina. Saklarken iki hecelik ismini belleğimde, gayrısını aklım almıyor Asmina. Asmina.

Ben bir dervişim, gezdiğim sahra. Ben bir damla su, gül yaprağında. Ben bir dilenci, senin kapında. Ben bir hoyrat rüzgarın saçlarında. Okşadığım bir çift lafındır asmina. Başını kaldır da yüzüme bir bak. Nasıl da vurulmuşum rengine, kokuna. Gözlerimdeki ifadeyi okumaya bak. Nasıl da bakıyor çakmak çakmak. Akıttığım kan gözyaşımdır asmina. Hakkın selamıyla durdum divanına. Huzuruna kabul et, yakışsın şanına. Sır kelamıdır beni bu derde salan. Suskunluğuma gömdüm ahvalimi. Yalnız arzu halim sanadır asmina. Ararken yarimi, cemalini sende gördüm. Dokununca yaprağına, yarin saçlarını okşadım. Günlerce oturup yanı başında seyrine durdum. Nasıl da mahzun duruyorsun göz ucunda. Sana bakan gönül gözümdür asmina.

hiçbir yere ait görmüyorum kendimi. Heybemde taşıyorum servetimi, derdimi. Yurdumu arıyorum, yurdum sen, yurdum da sen. Sende yaşamak istiyorum, kırma şevkimi. Seni canımda can bildiğimdendir Asmina. Denki gençliğimin deli çağındayım. Tasa nedir, korku nedir bilmiyorum. Kükrerim tüm belalara, korkulara. Sadece senin karşında titriyorum, ağlıyorum. Bu benim her gün kahrolduğumdandır Asmina. Kaç zamandır dil döküyorum uğruna. Kerem eyle sözlerin dokunsun ruhuma. Zamanını sana verdim, gönlümü sana. Uykusuzluğumda büyüttüm rengini, ahengini. Korkum bir rüzgara kapılıp gideceğindendir Asmina.

0: etrafımdaki en güzel çiçek.
1: Radyo Üsküdar.
0: Kalbimin köşesinde bir meleksin, küçük masum bir kelebeksin. Ben seni nasıl sevmişim bilemedim.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Mevsimler boşuna geçti. Sessiz, sedasız. Birikti duygular, dile getiremedim. Yağmurlu bir gündü, çıkıp gittin ansızın. Seni sevdiğimi

Yol boyunca hem yürüdüm hem düşündüm. Nice baharlar, göçmen kuşlar geldi geçti. Sen kaldın düşlerimde, cananım olarak.

dağlar dumanlı, gönlümde hazan var. Güller solmuş, lalelerde sisli bir hüzün var. Gittin gideli, içimde tarifsiz sıkıntı var. Seni sevdiğimi

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Maning.
1: Mektubun yenice geç diyelim be. Selamını duymak yeteyo kardeş. Tabaşı bir çaruk eskuttuğumuz. Bozdağla gözümde titiyor kardeş. Kardeş, Hamburg'un yolları asfalt. Adamların kafaları sıfır numara duraşlı. Afyon içiciyle, itle, manyakla. Türken Raus, Türken Raus diye bağırıyorlar. Ulan ne oldu da değişti devre? Çok değil 25-30 yıl önce bizi bandoyla karşıladılar. Bunca yıl gavurun pisliğine uğraş, sonra sana düşman gibi baksınlar. Ataş verip düneyini yaksınlar. Adamın ağrına gidiyor kardeş.

Kardeş, vakti geçmiş Alamanya'nın. İrecebe söyle hava sitmez. İneğini danası neyi satmasın. Yavrun parası kıymatlı emme. İliğini sömürüyor adamın. Kelmısa'nın Abdullah'ı bildin mi? Büyük kız gavura kaçtı diyorlar. Adı Hans mıymış neymiş sarı diyorlar. Abdullah düştükçe düştü diyorlar. Hayat bu gavurun sürdüğü hayat. Bizimkisi gün tüketmek ne edeceğim? Onlar gibi yaşamaya kalktın kendinden öteyi düşünmeyeceksin. Bizim Pavlika'da bir Alman var, Klaus. Çok iyi kardeşim olsun. Bazı iş çıkışı bize geliyor. Yemek sarımsaklıysa yemiyor. Yemek de sarımsak olmaz mı kardeş? Bazı gıcık Almanlar çıkıyor. Sırtını dönüyor, burun bükeyor. Diyor, hör Türk, siz çok kötü kokuyor. Çöpçü, gül bokçuk değil ya kardeş.

Bu Almanlar çok acayip bir millet. Yere tükürene bağırıyorlar. Yetmeyen polizay çağırıyor. Adamın kulesi geliyor. Kardeş...

0: Bir Mercedes aldım.
1: Kırmızı.
0: Gayle tufalete yayan gitmiyor. Çatlasın elleme mıhtarın kızı.
1: Başı güerdi Gede Salih'le evlendi de haspam. Her yerine komazdı bizi.
0: Burada ne var ne yok. Havala nasıl?
1: Ekin ne koyun ne kuzula nasıl?
0: Sen nasılsın Mehmet Adime nasıl?
1: Selamı selama eklerim kardeş.
0: Tez elden bir cevap beklerim kardeş.
1: Tez elden bir cevap beklerim kardeş.

Merhaba ey şu çöllerde gerçeği arayanlar. Ne mutlu size boş durmayıp bir işe yarayanlar. Ey dost, zoru görünce bırakıp gidenlerden olma. Sevgiyi sebil eyle, kin güdenlerden olma. Dizginini sıkı tut, gönül denen bir atın var. Süresi ne olursa olsun, bir ömürlük hayatın var. Dervişin heybesinde söz olur da naz olmaz. Bir iyilik yaptım deme, bir çiçekle yaz olmaz. Değerli dostlar, Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Muhabbetlerimi iletiyorum. Bugün kendim olabiliyor muyum konusunda karşılıklı fikir teatisinde bulunmaya çalışacağız. Ama önce bir Sezen Aksu dinleyelim ve Sezen Aksu bize adı bende saklı desin.

Evet değerli dostlar, Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyosu'ndan bir kere daha bütün dostlarımızı selamlıyorum. Hem radyodan, internet üzerinden bizi dinleyenleri hem de Instagram üzerinden buradan gördüğüm dostları bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Kendim olabiliyor muyum diye bir sorunun cevabını aramak için yola çıkmak istedim bu sabah. Kendim olabiliyor muyum? Kendimiz olabiliyor muyuz? Bulunduğumuz ortamlarda, girip çıktığımız ortamlarda, oturup kalktığımız ortamlarda, yakın temasta, yakın ilişkide bulunduğumuz ortamlarda ve sair yerlerde kendimiz olabiliyor muyuz? Kendimiz tabii olabilmemiz için evvela kendimiz diye bir şeyin olabilmesi lazım. Bunun açığa çıkabilmesi lazım. Ortaya koyabiliyor olmamız lazım. Kendimiz olabiliyor muyuz?

gerçekten kendimizi bulma konusunda bir dur şeyimiz var mı? Bir geldiğimiz bir yer var mı? Bir seviye var mı? Bütün bunlar bulunduğumuz ortamlarda, bulunduğumuz yerlerde, bulunduğumuz münasebetlerde kendimiz olabilmemiz için evvela bir kendilik bilincine sahip olmamız, kendilik, kendöz, Yunus Emre Hazretleri'nin ifadesiyle kendöz bilincine sahip olmamız lazım ki bunu bulunduğumuz yerlerde, ortamlarda, ilişkilerde, iletişimde nasıl ortaya koyabileceğimiz üzerinde düşünebilelim. Ama oluşmuş bir şahsiyetimiz, oluşmuş bir kimliğimiz, bir duruşumuz, sabitelerimiz yoksa, değişkenlerimizi belirlememişsek, sabitelerimizi belirlememişsek, bir asla, bir esasa, bir yere dayanamıyorsak, yani dayanmamışsak eğer, o zaman kendimiz olma konusunda bazı sıkıntılar çekeceğiz tabii. Şimdi kendimiz olmak demek, hani kaba saba olmak değil, iddialı olmak değil, bağırıp çağırmak değil. Kendimiz olduğumuzda, bir şahsiyetimiz olduğunda, bir kişiliğimiz, kimliğimiz oturduğunda, bir kendöz bilincine sahip olduğumuzda, ilim ilim bilmektir, ilim ilim ilmektir, ilim kendin bilmektir seviyesine geldiğimiz zaman bağırıp çağırmamıza gerek yok. Zaten o şahsiyetimiz, o varlığımız, o var olma biçimimiz bizde bir şahsiyet olarak teşekkül edecek, teşhis edilebilen bir durum olacak. O zaman bunu ayrıca bağırıp çağırarak yapmaya da gerek kalmayacak. Çünkü bulunduğumuz yerde o şahsiyetimiz, o duruşumuz, o kimliğimiz, o kişiliğimiz zaten orada açığa çıkmış olacak. Ayrıca bunun kavgasını yapmaya muhtemelen gerek kalmayacak. Değerli dostlar, genellikle yani kendim olabiliyor muyum konusunda hani bazı fedakarlıklarla ilgili kısımlar söz konusu. Tam olarak oturmamış kişiliklerimiz olabilir. Yaşımız ilerlemiş olabilir. Yaş almış olabiliriz. Belli mevkilere gelmiş olabiliriz. Belli üretimlerde bulunuyor olabiliriz. Ama bütün bunlar tam olarak şahsiyetimizin, kişiliğimizin, yani kendilik bilincimizin oturmuş olduğu anlamına gelmez. Zaten bunlar aslında biraz da olaylarla gelişen bir şey, hadiselerle ortaya çıkan bir şey. Yaşayarak, tecrübe ederek, müşahede ederek, üzerinde düşünerek, artısını eksisini hesap ederek, yaptığımız yanlışlıklar üzerinde belli bir kanaate gelerek, onları nasıl giderebileceğimiz üzerinde bir karara vararak oluşturduğumuz bir şey. Yani sürece bağlı da bir yanı var. Bunu tam olarak anlayabilmek için elbette duygularımızın da biraz farkına varmamız lazım. Potansiyelimizi açığa çıkartırken bunlara dikkat etmemiz gerekir, doğru. Ailemle birlikte kendim olabiliyor muyum? Arkadaşlarımla birlikteyken kendim olabiliyor muyum? Okulumda öğrenci ve hoca ilişkisinde kendim olabiliyor muyum? İşimde çalışan çalıştıran pozisyonundayken kendim olabiliyor muyum? Birey yakın ilişkilerimde, yakın temaslarımda, baba evlat ilişkisinde, anne evlat ilişkisinde, sevgili yarın ilişkisinde, karı koca ilişkisinde, dostluk ilişkisinde, aynı ben yere, aynı eşeğe bende olunduğunda pirdaş ilişkisinde, hasılı her türlü yakın ilişki biçiminde kendim olabiliyor muyum sorusu çok kıymetli bir soru. Bu sorunun tam olarak cevabını verebilmemiz için de önce kendilik bilinci hakkında, kendimiz olmak hakkında, bizi oluşturan unsurların neler olduğu hakkında, fıtratımızda mündemiş olan hangi mevzuların söz konusu olduğu hakkında yakin bir kanaate, kesin bir bilgiye, bir kanaate ulaşmış olmamız lazım. Çünkü her birimizde açığa çıkan, ortaya gelen, açığa çıkan farklı durumlar söz konusu olabilir. Yani her birimizin de tecelli eden, açığa çıkan, zuhura gelen esmalar var. Her birimiz farklı özelliklerimizle ortaya çıkıyoruz. Aynı anneden, aynı babadan olmuş olsak bile aynı düşünmüyoruz, aynı bakmıyoruz, aynı hissetmiyoruz, aynı tepkileri vermiyoruz, aynı duygulanımları yaşayamıyoruz.
Dolayısıyla kendim olabiliyor muyum sorusunun karşılığını tam olarak verebilmek için insanın kendi duygularını öncelikle tanıması lazım. Sonrasında da tanımaya çalıştığı, tanıdığı, teşhis ettiği, oturduğu, tanımladığı, kavramı oturttuğu, çerçevesini çizdiği, çizebildiği bu duyguları tanımladıktan sonra, tanıdıktan sonra bunları nasıl düzenleyeceğine ilişkin de bir veriye ulaşması, bir kararlılık ortaya koyması gerekir. Çünkü öncül değişkenlerimiz de var arkadaşlar. Yani mesela bir hadise oluyor, ona göre değişiyoruz. Diyelim ki istemediğimiz bir durumla karşılaşıyoruz, değişiyoruz. Bir kızgınlık yaşıyoruz, değişiyoruz. Ya da aşırı bir sevinç, bir tutku yaşıyoruz, burada da değişiyoruz. Özlediğimiz birisiyle karşılaştığımızda burada değişiyoruz. Bize herhangi bir tarzı, tavrı gözümüze batan birisi olduğunda orada da farklılıklar arz ediyoruz. Yani aslında değişken bir yanı var, bir tarafı var. Bunlara öncül değişkenler diyebiliriz. Yani o öncül geliyor, o öncüle göre bir şey, bir davranış yapıyoruz. Yeni biriyle tanışıyoruz, henüz bir kanaatimiz yoksa ona göre. Çok eskiden tanıdığımız ve bir şeyler paylaştığımız, yaşadığımız birisi varsa o öncül değişken halinde ona başka türlü oluyor. Diyelim ki çocuğumuzun birisine başka türlü, diğerine başka türlü davranıyoruz. Arkadaşlarımızın bazılarına aşırı müşfik davranıyoruz, bazılarında kızgın davranabiliyoruz. Bazı ilişkilerimizde müthiş sevgi dolu olabiliyoruz, coşkulu olabiliyoruz, fedakar olabiliyoruz, diğer gam olabiliyoruz, empatik olabiliyoruz. Ama bazılarına karşı da bazen soğuk olabiliyoruz, sert olabiliyoruz, duvarlarımız olabiliyor. Dolayısıyla bu öncül değişkenlerin de düzenlenmesi, bunlar üzerinde düşünülmesi gerekir. Yani önce duygumuzu tanıyacağız, kendilik bilincimize giderken kendimiz olabilmemiz için ilişkilerimizde önce kendimizi tanıyacağız. Bir kendilik ilişkisi, bir kendi öz bilincine ulaşmamız lazım. Sonrasında duygumuzu tanımlayabilmemiz gerekiyor. Duygularımızı tanıdıktan sonra ardından ise bu duyguları değişen öncülleri de hesaba katarak onları bir düzleme getirmemiz lazım. Bir adalet düzlemine getirmemiz lazım. Bir merhamet düzlemine getirmemiz lazım. Bir istikrar düzlemine getirmemiz lazım. Dolayısıyla duygularımızı düzenleme konusunda bir fikrimizin olması gerekir. Bunlar hemen oluyor mu? Birdenbire oluyor mu? Elbette birdenbire olmuyor. Hemen oluyor mu? Hayır, hemen olmuyor. Üzerinde düşünerek oluyor, bilgi sahibi olarak oluyor, deneyimleyerek oluyor, müşahedelerimizi arttırarak oluyor, doğru gözlemler yaparak oluyor. Etkilendiğimiz, hem çevresel durumlardan etkilendiğimiz, buna dış etken diyoruz. Yani evrenden, kainattan, kendimiz dışında olanlardan etkilenmemiz de söz konusu. O dış etkenler ve içsel etkenlerden de etkileniyoruz. Yani bütün bunlar bizim duygularımızı tanıdıktan sonra onları düzenlerken, onları düzenlemeye çalışırken bunlardan etkileniyoruz. Yani yaşadığımız aydan etkileniyoruz, doğduğumuz zaman diliminden etkileniyoruz, üzerimizde o sırada baskın olan stres durumlarından etkileniyoruz. Diyelim ki tahammülümüzün eşiğinin düşmesinden etkileniyoruz. Yani şundan etkileniyoruz, bundan etkileniyoruz. Yani çokça bir etkileşim altındayız. Dolayısıyla bu duygularımızı düzenlerken, yani kendim olabiliyor muyum sorusunu sorduğumuzda, ailemle, arkadaşlarımla, dostlarımla, okulumda, işimde, ilişkimde kendim olabiliyor muyum dediğimizde, kendimiz olabilmemiz için, bu soruyu tam olarak sorabilmemiz için ya da bu sorunun karşılığını tam olarak oturtabilmemiz için öncelikle bizim bir kendilik bilincine, bunun ne olduğunu farkına varmaya, bunu oluşturan unsurlara, bunun dış etkenlerinin ne olduğuna, içsel etkenlerinin ne olduğuna karar vermemiz lazım. Bunları görmemiz lazım. Bunları teşhis etmemiz lazım. Bunları tespit etmemiz lazım. Ve bunların ağırlıklarını, niteliklerini de kavruyor olmamız lazım. Yani dış etki dediğimizde, A ile olan ilişkimde pek çok dış etki
etkilere maruz kalırken diyelim ki B ile olan ilişkimde daha çok içsel etkilere maruz kalıyorum. Şimdi o içsel etkilerle

dışsal etkileri nasıl harmanlayacağız? Onları bir potada nasıl eriteceğiz? Onları bir düzleme nasıl oturtacağız? Onlara bir istikamet nasıl vereceğiz? Nasıl bir yaklaşımla vereceğiz? Burada da tabii adil olabilmek, doğru tanımlamak, içerisini doğru doldurmak ve beşeri kızgınlıklardan, hissi kızgınlıklardan filan da kurtulmak gerekir herhalde. Ama neticede kişinin kendisini araması, kendisini bulması, kendisi olması, kendisini tanıması, artı değerlerini bilmesi, eksi değerlerini bilmesi, yani kötücül yanlarının farkına varması, iyicil yanlarını tanıması, pozitif taraflarını kökleştirmesi, bunları derinleştirmesi ve kötücül, iyicil tarafların pozitif taraflarını pekiştirmesi, kötücül taraflarını da değiştirmesi konusunda bir eylem planının, bir düşünce zemininin, bir nevi bir ruhsal haritasının olması lazım önüne koyabildi ki bunlar söz olmaktan çıksın, böyle hani ezbere söylenen sözler olmaktan çıksın, bir eylem planı masasına gelsin. Yani böyle bir durumda nasıl davranacağım? Şöyle bir durumda nasıl davranacağım? Bu durumda beni etkileyen dışsal etkenler neler? Şöyle bir durumda beni etkileyen içsel etkenler neler? Bunları doğru tanımlayabiliyor muyum diye bunlar üzerinde de düşünerek bir düzleme, bir yola, bir yordama getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kolay değil. Bazen böyle ayrıntılara dalıyoruz. Ayrıntıları bilerek bütüne gidiyoruz. Bütününe hakim olmak istiyoruz. Fakat bu ayrıntıları tanırken, ayrıntılar yoluyla bütüne giderken bazen ayrıntılarda boğulduğumuz da oluyor. Yani bir duygu kuyusuna düşüyoruz. O sırada bir hissiyat kuyusuna düşüyoruz. Anlaşılmadığımızı düşünüyoruz, sevilmediğimizi düşünüyoruz, değer görmediğimizi düşünüyoruz. Bizim verdiğimiz değerin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Daha çok anlama gayretinin kendi tarafımızdan yapıldığını düşünüyoruz. Fedakarlığın bizim tarafımızdan yapıldığını düşünüyoruz ki bunlar doğru da olabilir. Ama bunları tanımlarken, bunlar seni oluşturan şahsiyetse, seni oluşturan kişilikse ve bunlar senin haysiyetin haline gelmişse, yani seni tanımlayan kendi öz bilinci haline gelmişse, o zaman ben daha çok fedakarlık yapıyorum, ben saçımı süpürge yapıyorum, ben senin için işte şöyle şöyle yapıyorum gibi durumları dillendirirken ya da bunları düşünürken daha dikkatli olmak lazım. Aslında ben fedakarlık yapıyorum ama fedakarlığı karşı tarafa mı yapıyorum, yoksa kendilik bilincimi inşa ederken bunları kendim için mi yapıyorum? Kendi adamlığım için, kendi insanlığım için, kendi erkekliğim için, kendi kadınlığım için, kendi müminliğim için, kendi müslimliğim için, kendi dervişliğim için, kendi aşıklığım için, kendi empatim için, kendi diğer gamlığım için, yani ki ben adam olmak için, Adem olmak için mi bunları yapıyorum? Yoksa birisine mi bunu yapıyorum? Evet, birisi muhatabımız, birine bunlar yapıyoruz ama ona yapıyor olmak için yapıyor isek eğer, zamanla bu fedakarlıklar, bu diyelim ki empatik davranışlar, bu hizmetler bizde bir süre sonra ağırlaşmaya başlayacak. Çünkü tanımladığımızı, yanlış tanımladığımızda ya ben ona yapıyorum o bana yapmıyor diyecek. Halbuki o sana başka açılardan aynı şeyi yapıyor olabilir. Seni başka yönlerden tamamlıyor olabilir. Başka yönlerden senin ihtiyacını gideriyor olabilir. Sen diyelim ki oturursun, 2 saat yemek yaparsın diyelim ki hanımefendiyse, bunu yaparken lezzet alırsın ama sırf sevdiğine yapıyorsun diye öylesine yapmasın, değil mi? Doğrarken zevk alırsın, alırken zevk alırsın. O bunu daha çok seviyor dersin, uzun zamandır yapmadım dersin, bunu yapmaktan ben de zevk alıyorum dersin, onun için yapmaktan zevk alıyorum dersin. Önce kendilik açısından, kendi tarafından tamamlarsın ve kendi tarafından tamamladığın bu fedakarlığı, bu gayreti, bu mahareti, efendim bu hamaratlığı, bu özveriyi, bu lezzet katma hadisesini içselleştirerek yapma olayını önce kendin için yaptığını kabul edersen, ya ben hizmet etmekten zevk alıyorum, ben bunu yapmaktan keyif alıyorum, ben bunu yaparak kendimi inşa ediyorum aslında, kendi içsel duygularımı inşa ediyorum. Benim hizmet etmeye ihtiyacım var. Benim sevgimi göstermeye ihtiyacım var. Benim fedakarlık yapmaya ihtiyacım var dediğimizde karşı tarafa karşı kendimizi alacaklı hissetmiyoruz.

Bunu da borçlu olarak hissettirmiyoruz. Bu sefer eşitler düzleminde bir ilişkiye girmiş oluyoruz. Yani borçlandıran bir ilişki biçimi olduğunda bir süre sonra ezildiğini hissetmeye başlıyorsun, sömürüldüğünü hissetmeye başlıyorsun, köleleştirildiğini hissetmeye başlıyorsun. Çünkü o ilk düğmenin yanlış düğümlenmesi sonrasında olayın mahiyeti bambaşka bir yere gidiyor. Ama hayır, ben onu seviyorum. Sevmemden dolayı onda bir yönelme var. Onda bir hoşluk var. Bundan hoşlanıyor. Ama onu sevmeyi ben seviyorum. Ona hizmet etmeyi ben seviyorum. Onun için fedakarlık yapmayı ben seviyorum. Onun için daha iyi olmayı, daha güzel görünmeyi, daha fedakar olmayı, daha gayretli olmayı ben seviyorum. Çünkü bunları yaptıkça bende eksik olan taraflar doluyor. Onları inşa ediyorum. Ona hizmet ederken kendimi imar ediyorum, kendimi inşa ediyorum gibi baktığımızda işte o zaman daha net bir kendilik bilinci, daha net bir varlık ifadesi ve gurura gitmeyen, kibire gitmeyen, karşı tarafı borçlandırmayan bir yapı söz konusu oluyor. Böyle olduğunda elbette yine içsel etkiler olacak, dışsal etkiler olacak zaman zaman. Hafif alaboralar da söz konusu olacak. Çünkü hayat böyle dümdüz değil. Ama oturmuş olan bir kavram olduğunda, kendimizi tanıdığımızda, duygularımızı tanıdığımızda ve nereden hareket ettiğimizi bir sabiteye bağladığımızda, o zaman duygularımızı düzenleme konusunda daha başarılı olacağız. O değişkenlerden, öncül değişkenlerden, soncül değişkenlerden o kadar da etkilenmemiş olacağız gibi geliyor bana. Değerli dostlar, sözü biraz uzattık herhalde. Sizin de başınızı çokça da sıkmış olmayayım. Tabii bu çok su götürür bir mesele. Her birimizin belki kendince tanımları var, kendince yaşadıkları var, kendince yapmış olduğu fedakarlıklar var. Hatta ezildiğini düşünen, kullanıldığını düşünen, sömürüldüğünü düşünenler var. Ya çocuğuma ben hizmet ediyorum, o kadar hizmet ediyorum, saçımı süpürge yapıyorum. Bir gün yorgundum, işte kızım oğlum bir su ver dedim, vermedi, kendin kalk al dedi. Mesela bir sürü şeyimiz olabilir. Bu konuda ilişkin olabilir ama şu anda bireysel tepkiler, bireysel yıkılmışlıklar, bireysel mevzu yerine genel bir tanımlama, bir kavramlaştırma üzerinden konuştuğumuz için, programlarımız daha çok böyle veriler üzerinden gittiği için, şahsi olarak hepimizin kırgınlıkları var, kızgınlıkları var değil mi? Sınırları var, duvarları var. O su var, bu su var. Hani bunları bireysel olarak konuşursak hepimiz bir yığın değil mi? Bir tabak dolusu mevzu koyabiliriz oraya. Ama mevzuyu oradan çekerek onları bir rasyonel düzleme çektiğimizde, bir akli düzleme çektiğimizde, onları tanımlamaya çalıştığımızda, onları bir kavrama oturttuğumuzda, yani kavradığımıza bir kavrama oturttuğumuzda, o zaman o tanıdığımız duyguyu, kavramlaştırdığımız, kavradığımız mevzuyu düzenleme konusunda biraz daha rahat edeceğimizi düşünüyorum. Bilmem siz ne dersiniz. Şimdi değerli dostlar, Kıraç'tan bir Sarı Gelin dinleyelim. Çok sevdiğim bir Erzurum türküsüdür benim. Biz cumaları da genellikle söyleriz. Uzun zamandır galiba söylememiştik ama Kıraç'tan bir Sarı gelsin. Erzurum çarşı pazar. Allah hepimizin çarşısına pazar versin. Bu tabii kendini bulma, kendin olma bilincinde bu pazarda çokça ürün olabilir. Bu ürünlerin sağlam olması, sağlıklı olması meselesi de önemli. İşte bu kendi pazarımızda kendimiz olabilmek, kendim olabiliyor muyum sorusuna cevap bulmak mühim. Devam edeceğiz.

Mahmut Babacan hocamın bir yorumu var. Kendin olabilmek ve çalışırken her durumu sadece kendi perspektifimizden değerlendirmeye, çevremizdeki insanların duygularını ve ihtiyaçlarını görmezden gelmemize sebep oluyor diyor. Evet, bu dikkate alınması gereken bir durum. Sevgili hocamın söylediği bu duruş

iletişim kopukluğuna da yol açıyor. Hocam, şahsiyet oturduğunda, eğer oturabilmiş olsaydı, şahsiyet oturduğunda o zaman başka türlü olacaktı. Yani şahsiyeti oturttuğumuz için, oturtabildiğimiz için orada bencilce düşünemeyecektik. Sadece kendi etrafımızdan düşünemeyecektik. Menfaati dayalı düşünemeyecektik. Çünkü şahsiyeti oturan, kendilik bilinci olan, kendi olan kişi bunlara zaten tenezzül etmeyen kişi, bunlarla kendini tanımlamayan, bunlarla kendini oluşturmayan kişi olduğu için olay tamamen kendi mihverinde, kendi ekseninde dönüyor olacak. Ama hocamın söylediğini de hakikaten dikkate almak lazım. Şimdi bu kendilik bilinci, kendi öz bilinci, kendin olma, kendini bulma, kendi şahsiyetini inşa etme konusunu tabii konuşurken, tabii ehli bunları böyle maddeler halinde çok böyle bilerek üzerinde çalışılmış bilimsel veriler şeklinde anlatabilir ama biz bunları bir radyo sohbetinde karşılıklı muhabbetleşmek üzere anlattığımızı unutmayalım lütfen. Mesela duygusal farkındalık diye bir şey var. Yani farkındalığımız nedir? Faruk olma durumumuz nedir? Ayrıştırma konusunda, yani doğruyu yanlıştan ayırma, yanlışı doğrudan ayırma, onun niteliklerini tanımlama, ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, yanlışsa bunun sebepleri neler, onun da dışsal sebepleri, yani öyle davrananın da, senin hoşuna gitmeyecek şekilde davrananın da etkilendiği dışsal sebepler var, içsel sebepler var, durumsal sebepler var, değil mi? O an duygusunu yönetemediği için, organize edemediği için, düzenleyemediği için oluşan sebepler var. O zaman bunları da düşünerek bir çerçeve çiziyorsun, çizmeye çalışıyorsun ve bencillik olmaktan da kurtarıyorsun. Uzmanlar bunlar işte bilişsel duygu düzenleme becerisi diyorlar. Yani duygumuz var, kendimizi anladık, bir şahsiyet oluşturuyoruz, okuyoruz, sohbetlere gidiyoruz, gözlemler yapıyoruz, müşahede yapıyoruz, kendimizi hesaba çekiyoruz, muahize ediyoruz ve oluşturmaya çalışıyoruz. Fakat buradaki becerimizi artırabiliyor muyuz? Hani evet, yani duygusal olarak, duygu olarak, bilgi olarak, tanımlama olarak bunları yapabildiğimizi varsayalım. Bunları yapıyoruz, tamam. Peki bu konudaki becerimizin seviyesi nasıl? Becerimizin oranı nasıl? Becerimizin işte istikamette oturması nasıl? Bunları işte böyle boyutlarıyla, kademeleriyle filan bakmak lazım ki tam olarak anlaşılabilsin. Dolayısıyla bilişsel duygu düzenleme becerisi, iyi oluş becerisi mesela önemli bir şey. Şimdi iyi oluş diye bir pozitif psikoloji kavramı var. İyi oluş becerisi, yani müminin özelliği bu değil mi? Müslümin özelliği bu değil mi? Dervişin özelliği bu değil mi? Hayra yoruyor. İyi olmak üzerine bir kurgu yapıyor. Çünkü Cenab-ı Allah'tan verileri almış, yani vahiy gelmiş. Nebi Zişan Efendimiz onları anlatmış. Sahabe efendilerimiz onları uygulamış. Ehl-i Beyt efendilerimiz de uygulamaları var. Ve bunları bize öğreten ustalarımız, hocalarımız var. İyi örnekler gördük, iyi örnekler görüyoruz. Bütün bunlar bizim iyi oluş düzeyimizi, seviyemizi yükseltmesi gereken durumlar. Yani o muahizemizde, o hesaplamalarımızda bunların da olması lazım. Diyelim ki düştüğümüz zaman, duygusal olarak düştüğümüzde, kendim olamıyorum artık, ya uğraşıyorum, olamıyorum dediğimizde, problem, yani o duygusal problemleri çözme becerisi konusunda da kendimizi bir yere koymamız lazım, anlamamız lazım. Stres yönetimi üzerinde düşünmemiz gerekir. Baskılarla, yani kendi içsel gelen baskılarla ve dıştan gelen baskılarla baş etme, onları yönetebilme, onlarla baş edebilme yeteneği geliştirmemiz lazım. Bunları yapabildiğimiz ölçüde, adım adım bunları yapabildiğimiz ölçüde, kendimiz olmaya gayret ettiğimiz ölçüde de öz saygımız oturmaya başlayacak. Şimdi bu öz saygıyla kibri, öz saygı ile narsizmi, öz saygı ile egosantrik olmayı, egosuna uygun olarak davranmayı, bir şey söylendiğinde egosal yaralanma yaşamayı birbirinden ayırmamız lazım. Öz saygımız insanın kendi şahsiyetine, Cenab-ı Hakk'ın onu yaratıyor olmasına, diğer insanlar gibi onu yaratıyor olmasına ve Allah'ın onu ciddiye aldığını

bilmesine, onun için nebiler yoluyla vahiy göndermesine, onun için evrendeki olaylar, hadiseler yaratmasına, ona bir kalp vermiş olmasına, ona bir akıl vermiş olmasına, ona bir ömür vermiş olmasına, ona bir istikamet çizmesi için vahiy göndermiş olmasına gibi düşünün bunları. Bütün bunlardan oluşan bir şahsiyet var, bir kişilik var, bir kimlik var. Bunlar oturuyor ve bunlar otururken de insan bir öz saygı kazanıyor. Bu öz saygı Cenab-ı Allah'ın senin fıtratına yerleştirmiş olduğu niteliklerin farkına varmak, onları zuhura getirmek için buna değer görmek, onları açığa çıkartıp insanlığın hizmetine sunmak için, ameli salihe dönüştürmek için bunu değer görmek gibi bir yanı var. Dolayısıyla öz saygı çok kıymetli bir şey. Ama kibire götürmeden, enaniyete götürmeden, işin reklamına kaçmadan, kendilik bilinci ahlakını diyelim, kendilik bilinci sistematiğini bozmadan öz saygıya ulaşabilmenin bir yolunu, yordamını bulmamız lazım. Çünkü o öz saygıyı açtığımızda her şey benim için olmalı, herkes etrafımda fır dönmeli, ben ne desem o yapılmalı, kimse bunun üzerinde düşünmemeli, kimse işte tartışmamalı, her söylediğim kabul edilmeli, ben ne söylesem işte hikmettir, ben ne söylesem marifettir, ben ilhama dayalı olarak konuşuyorum, işte büyüklerim bana böyle söyledi filan diyerek öz saygı kısmını açtığında başkalarının öz saygısını zedelediğini hesaba katman lazım. Çünkü onların da senden bir farkı yok. Onları da Allah yarattı. Onları da Allah muhatap kıldı. Onları da beyana yetkili kıldı. Onların da düşünüp ayrıştırabilecek bir akıl onlara da verdi. Hissedebilecek bir kalbi onlara da verdi. Tartabilecek bir vicdanı onlara da verdi. Seninle onlar arasında bir fark yok. Bir ustalık farkın olabilir. Daha önce gitmiş olabilirsin, daha iyi birine rastlamış olabilirsin vesaire. Ama bunlar sen öz saygını kibre dönüştürüp onların oluşmakta olduğu, imar etmekte olduğu, inşa etmekte oldukları öz saygıyı zedeleyecek, tahrip edecek, öteleyecek bir yere getirmemen lazım. Yani öz saygı çok önemli. Önce kendimize öz saygı, kendisine öz saygısı olanın kendim olabiliyor muyum sualini oturturken başkasının öz saygısını da zedelemeden götürmesi gerektiği zaten anlaşılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada potansiyel yeteneklerimizi geliştirme konusunda düşünmemiz lazım. Duygularımızın farkına varmamız lazım. Bağımlılık değil bağımsızlık kazanmamız lazım. Bağlı olduklarımız var, olacak, sevdiklerimiz olacak, ailemiz olacak, yarenimiz olacak, arkadaşımız olacak, dostumuz olacak, yoldaşımız olacak, pirdaşımız olacak. Ama onları bir bağımsızlık içerisinde bir bağlılığa çevirmemiz lazım. Kendi öz saygımızı bozmadan, kişiliğimizi tahrip etmeden, kendi olma becerimizi savurmadan bir bağımsızlık, bir varoluş, bir istiklal, bir özgürlük, bir hürriyet, bir öz saygı, bir kulluk kimliği, bir abduhu sırrı üzerinden bir bağımsızlıkla bir bağlılık geliştireceğiz. Eğer bağımsızlık içermeyen bir bağlılıktan bahsedeceksek, belki bu başlıkla başka bir zaman onu konuşuruz bilmiyorum. Bağımsız olmadan bir bağlılık oluşturacaksak buna bağımlılık dememiz lazım. Bir bağımsızlığın yok, bir şahsiyetin yok, kendilik bilincin oluşmamış, kendi öz sırrına ulaşmamışsın, buna gayret etmemişsin, Allah'ın sana verdiği değeri fark etmemişsin, Allah'ın sana verdiği aklı fark etmemişsin, gereğini yapmamışsın. O zaman bağlılık değil, bağımlılık oluşuyor. Bağlılık gösterdiklerinden öğrenebildiklerini bitince başka birine gidebiliyorsun. Mesela o erenlerin eski şeylerine bakın, hayatlarına bakın. Filan zaman diyor, şurada diyor 5 sene kaldı, ondan icazet aldı, ondan sonra şunu okumak üzere, tahsil etmek üzere filan yere gitti. Orada da işte irfaniyet öğrendi, oradan başka bir yere gitti, oradan. Yani bir bağımsızlık içerisinde bir bağlılık var. Diğer türlü bağımlılığa dönüyor. Benim efendim, benim hocam, benim şeyhim, benim mürşidim, benim işte profesörüm, benim annem, benim babam filan diye olayı bağımlılığa götürüyorsun. Halbuki bağlı olman lazım. Ama gerçekten bir bağlı olabilmen için bağımsız olabilmen lazım. Seçiyor olman lazım.
ayırıyor olabilmen lazım. Tefrik ediyor olabilmen lazım. İdrak ediyor.

olman lazım. Farkiyet kazanıyor olman lazım. Temiz gücüne erişiyor olman lazım. Dolayısıyla bütün bunları fark edip, tanımlayıp, birbirinden ayrıştırıp, öz saygını koruyarak, bağımsız bir bağımlılığa doğru götürüp oturttuğunda, o zaman ben ya şöyle yapmıştım, anlaşılmadım, böyle etmiştim, görülmedim gibi durumlar muhtemelen olmayacak. Bu kendimizi oluştururken, kendimizi gerçekleştirirken, duygularımızın farkına varırken, bağımsız bir bağlılık oluştururken bir kararlılığımızın olması lazım. Ama aynı zamanda esnekliğimizin de olması lazım. Kararlılık ve esnekliği beraber icra etmemiz lazım. Bu konuda kararlı dediğim ya olacak dediğinde, olmadığında esneyebilmen lazım. Yani bir %10, %20 esneyebilmen lazım. Karşı tarafın duygu durumunu düşünüyor olmasın lazım. Onun halini anlayabiliyor olman lazım ki o da senin halini anlasın. Yani esneklik içermeyen hiçbir ilişki, esneklik içermeyen hiçbir iletişim sonuna kadar gitmez. Bir yerde patlar. Dolayısıyla bir esneklik konuya da kazandırmak lazım. Bir empati olacak ama gerçeklik de olacak. Yani kararlılık yanında esneklik, empati, diğergamlık ama yanında gerçeklik de olacak. Empati duyuyorsun, kendi onun yerine koyuyorsun ama bir gerçekliği kaybediyorsun. Kendinin de bir gerçeği var, kendinin de maddi gerçekleri var, kendinin de manevi gerçekleri var, kendinin de zamana ilişkin gerçekleri var, kendinin de ilme ilişkin gerçekleri var, kendinin de irfana ilişkin gerçeklerin var. Bu imkanları, bu gerçekleri de, gerçekliği de hesaba katarak bir empatik duruş sergilemen lazım. Yani orada da bir bağımlılığa dönmemesi lazım. Mesela dürtü kontrolü meselesini gündemimize almamız lazım. Strese karşı dayanıklılığımız, eşiğimizin ne kadar olduğu konusunu dikkate almamız lazım. İyimserli konumuz mesela bir kötü şeyle karşılaştık. Kötücül baktığımızda zaten oradan yürümeye müsait. Nefsimiz bizi oradan ittirmeye müsait. Ama iyimserlikle böyle yaptı ama kötü niyetle yapmadı. Bir kastı mahsus ile yapmadı. Canımı acıtmak için yapmadı. Beni üzmek için yapmadı. Beni ezmek için yapmadı. Beni örselemek için yapmadı. Öz saygıma saygısızlık olsun diye yapmadı. İyimserliği olursa toparlamak daha kolay oluyor. Ya bunu yaptın ama bilerek yapmadın. Kastı mahsus ile yapmadın. O zaman toleransın artıyor. Bunun istismar edilmesi halinde o zaman iş öz saygı konusunun zedelenmesine gittiği için orada tabii bir kararlılığın var esnekliğinle beraber. Yani bütün bunları harmanlayıp birlikte düşünebilmemiz lazım. Dürtü kontrolümüzü demiştik. Stresi dayanıklılık değil, iyimserlik ve hayattan zevk alma. İyimser olmayınca hayattan zevk alamıyorsun. İyimser olunca tartışmadan bile zevk alırsın, değil mi? Nazdan zevk alırsın, biraz mevzu uzatmaktan zevk alırsın, biraz böyle olayı kabartmaktan zevk alırsın, mavradan zevk alırsın. Yani çünkü onun sonunda bir kasıt olmadığını bildiğin için o mevzuyu öyle çevirirsin ve oradan da kendince bir haz alır. O sıradaki negatif duygular varsa muhatabında ya da sende varsa onları dereye akıtırsın ve sonra kaldığınız yerden birbirinizi anlamaya, sevmeye, değer vermeye tekrar başlanır. İşte burada da bir de tabii yaşam amaç ortaklığı, yani nereye bakıyoruz eğer bir ilişkideysek, birlikte nereye bakıyoruz, ne olmasını istiyoruz konusu da önemli. Güvenilirlik meselesi önemli, zaten onu söylemeye gerek yok. Başkalarıyla geçim meselesi, insanın başkalarıyla, yani başka duygularıyla, olumlu olumsuz duygularla, şahıs olarak başkalarıyla geçimi meselesi önemli. Şartlara uygunluk da çok önemli. Dışarıda meydana gelen, dostlarla beraber ya da işte başkalarıyla beraber meydana gelen bir durumla evde tek başına birlikte yaşarken gelen bir durumu aynı değerlendiremeyiz. Ya da işte o şartların getirdiği bir zorunlulukla meydana geleni bila kasıt yapıyor, işleyerek yapıyor gibi değerlendiremeyiz. O zaman adil davranmamış oluruz ve bir esnekliğimiz olmamış olur. Duygusal zeka yoksunluğu çerçevesine girer o. Dolayısıyla biraz daha neşeli bakmak lazım.
Efendim insan kendiyle ilgili sorular da sorabilmeli. Şimdi illa diye Leman Sam'dan bir şarkı dinleteceğim.

Ondan sonra kendimizle ilgili soruları da sorabilmemiz lazım. Bu ilişkide kendim olabiliyor muyum? Yanındayken büyüyor muyum? Yanındayken gelişiyor muyum? Onun yanındayken huzur buluyor muyum? Yoksa sürekli benden bir şeyler mi eksiliyor? İşte yukarıdan beri anlattığımız mevzu.

0: İstimin oturması konusunda, öz saygımın oturması konusunda, fıtratımdaki cevherin açığa çıkması konusunda bir yararı var mı gibi soruları ardından sorabiliriz. Bize ne hissettiriyor bu ilişki? Bizi güvende mi hissettiriyor? Yaslanabilecek gibi mi hissettiriyor? Güven mi hissettiriyor? Yoksa kaygımızı mı arttırıyor? Şöyle yaparsam böyle mi olur? Böyle yaparsam böyle mi olur gibi kaygılarımızı, kuşkularımızı mı arttırıyor? Bu soruyu da sorduğumuzda eğer kendim olabiliyor muyum mu gerçekleştirmişsek alacağımız cevaplar biraz daha net olur. Mesela onunla geçirdiğim zamanın ardından kendimi nasıl hissediyorum? Kanatlanmış mı hissediyorum? Kuşlar gibi mi hissediyorum? İçimden böyle türküler avaz avaz çığlık mı atıyor? Şarkıların aralarında mı dolaşıyorum? Bir Toros kiliminin motifleri gibi kendimi böyle harika, muhteşem, bakılası, osanılmayası, zevk alınası gibi mi görüyorum? Yoksa yine böyle omuzlarım ağırlaşmış, yine başım ağırlaşmış, yine kendi ruhum ağırlaşmış, yine kendimi böyle bir kuyuya hapsedilmiş, üstü kapatılmış gibi mi hissediyorum? Ne hissediyorum? Buna da bir cevap bulmamız lazım. Bu ilişkiyi sevdiğim için mi sürdürüyorum, yoksa bir alışkanlık haline mi geldi? Bir yalnızlığın giderilme meselesi mi? Yalnız kalma korkusu mu? Buradan kaynaklanan durumlar mı? Ya da bana bazı iyilikler yapıldı, bazı fedakarlıklar yapıldı. Bunlardan dolayı bir suçluluk psikolojisiyle, bir suçluluk duygusuyla mı bunları bir karşı ödeme şeklinde yapıyorum? Bütün bunlar üzerinde düşünebileceğimiz mevzular. İlla diyelim. Bakalım illa.
1: Radyo Üsküdar.

0: Evet, illa sevdim diyor. Leman Sam'dan geldi. Birlikte dinledik.
1: Bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle gelin.
0: Evet değerli dostlar, süremizi de dolduruyor olduk. Halde bazen bu kelimeleri kullanıyorum ya, biliyor musun? Çok mu yaşlı acaba? Sesimizi radyodan duyanlar, hani yakından tanımayanlar, oturup sohbet etmişliğimiz olmayanlar, biraz da beyaz gösteriyor buradaki ışık saçlarımı falan. Neyse yaşımız var da, yani böyle bu behmehal falan konuşuyoruz ya, bu ne yaşlı adam, tarihten çıkmış gelmiş falan gibi de anlaşılmayalım. Evet, kendim olabiliyor muyumun etrafını örmeye, etrafını çözmeye, çözümlemeye çalıştık. Kendimize ilgili sorularda, hani kendim olabiliyor muyum diye sormuştuk. Yanındayken büyüyor muyum, gelişiyor muyum, huzur buluyor muyum, kendi farkındalığıma varıyor muyum, cevherimi fark edebiliyor muyum, onunla sohbetimde daha evvel hiç kimseyle etmediğim bir sohbet çıkıyor mu, hiç duymadığım, bilmediğim bir kelime çıkıyor mu, ondan sonra üzerinde düşünmediğim bir kavram üzerinden bir tefekkür ortaya çıkıyor mu? Yani zenginleşiyor muyum kültürel olarak, dil açısından, mana açısından, kavram açısından, hissediş açısından, tefekkürün kapsayıcılığı açısından? Yani Ahmet'le oturmamla, Mehmet'le oturmamla, sevdiğimle oturmam arasındaki farkı tabii kavramak lazım. Şimdi herkese de olmuyor. Hani film seyredersin, çay içersin, tütün yakarsın, kahve içersin, mavra yaparsın, siyaset seyredersin, maç seyredersin ama gönlün gündemiyle ilgili, ruhun arayışlarıyla ilgili, kalbin hissiyatıyla ilgili, aklın açmazlarıyla ve çözümlemeleriyle ilgili kaç kişiyle konuşabilirsin? Eğer böyle bir şey bulmuşsan, böyle bir arkadaşın varsa, böyle bir iletişim biçimi kurduğun insanlar varsa, ortak dostların varsa, ilişkide bulunduğun bir şey varsa, bu çok kıymetli bir şey. Diğerleri olabilir yani. Yolculuğa çıkarsın, konsere gidersin, tatile gidersin, pikniğe gidersin, ip atlarsın, denize girersin, öyle yaparsın, böyle yaparsın. Fakat beraber tefekkür edebileceğin arkadaş bulmak kolay mı? Parmak ayı gösterdiğinde parmağı değil de aya bakan kaç kişi bulabilirsin? Saçını görür ama aklını gören kaç kişi bulabilirsin? Gözünü görür ama bakışını gören kaç kişi bulabilirsin?

Duygularını gösterdiğin için görür ama kalbinin derinliklerindeki kaç kişiyi bulabilirsin? Hissedişlerinden dolayı ruhunu görür ama o ruhunun derinliklerindeki o duyguyu oluşturan parametreleri, olguları gören kaç kişi bulabilirsin? Lügatların söylemediği ya da lügatların söylediği ve hiçbir rastlanmayan bir kelimeyi seninle paylaşabilen, tefekkürünü seninle paylaşabilen, Kur'an'dan bir ayeti paylaşabilen, Siyer-i Nebi'den bir ayeti seninle paylaşabilen, değil mi? Siyer-i Nebi'den Sûret-i Nebi'yi seninle paylaşabilen bir arkadaş, bir dost, bir yoldaş falan bulmuşsan, kendilik olma konusunda sana bir yardımcı gelmiş demektir. Bunu anlamamak, beşeri zaaflarla bunu zedelemek, gündelik beklentilerle bunu kırgın şey yapmak, örselemek, o zaman da ben kendim olabiliyor muyum derken başka bir yere evrilmiş olur. Yani büyük bir lütufla karşı karşıyayken sen onu sıradanlaştırıp, normalleştirip, herhangi birisi gibi yapıp, duygusal özdeşlik, duygusal eşitlik kurmaya çalışıyorsun. Evet, insan birbirine eş olabilir, birbirinde karı koca olabilir, birbiriyle yoldaş olabilir. Ama bazı konularda ilişkide olduğu kişinin senden yukarıda olması, derin olması, tefekkür olması ya da deneyimli olması, müşahadelerin olması senin için bir kazanç. Sen oralardan biraz kazı yapman lazım. Yani gündelik mevzularla, kaprisle, şununla, bununla filan uğraşmak hem kendini yormak, hem bir kayıpla karşı karşıya kalmak, hem de elindeki cevheri fark edememek, elindeki altını bozduramamak gibi bir şeye gelmiş olur. Genellikle ilk başlarda böyle hayranlıkla başlar böyle şeyler ama sonradan normalize olmuş olur. Bu da hayatın getirilerinden birisi. Dolayısıyla burada da yönetmek, yani ilişkiyi yönetmek, duyguyu düzenlemek, konuları derinleştirmek, yeni konular bulmak, oraya ilgiyi yoğunlaştırmak falan kolay değil. Ama böyle bir ilişki biçimi kurmuşsanız arkadaşlarınızla, oturup kalktığınız insanlarla, yakın temasta bulunduğunuz kişilerle, babanızla, annenizle, arkadaşınızla, eşinizle, her neyse, bu çok kıymetli bir şey. Burada kazı yapmaya devam edin. Az evvel kendimle ilgili sorular sorma meselesini demiştik. Şöyle de kapatalım. Karşı tarafla ilgili sorularımız da olabilir o kendimizi oluştururken. Yani ona gerçekten saygı duyuyor muyum? Bana saygı duyduğunu hissediyor muyum gerçekten? Zor zamanlarda birbirimize karşı tutumumuz nasıl oluyor? Bir sorun varsa bunu konuşabiliyor muyuz? Bunu gündelik mevzulardan, hırslarımızdan, hasetlerimizden, kızgınlığımızdan, öfkemizden, işte tribimizden, nazımızdan, niyazımızdan ayırarak, ayrıştırarak, temiz ederek, değil mi? Mümeyyiz olmanın şeyi bu, temiz etme lazım. Temiz mahkemesi var ya, ilk derece mahkemelerinin göremediği bir şeyi oradan ayrıştırıyor, temiz ediyor. Şuraya bir daha bak diyor. Yani bakamadığımız, temiz edemediğimiz ne var ve oradan neyi temiz edebiliriz? Neyi birbirinden ayrıştırabiliriz? Neleri atladığımızı orada fark edebiliriz diye bakmak lazım. Konuşurken bunlara da dikkat etmek lazım. Yoksa sürekli erteliyor musun? Halının altına mı süpürüyorsun? Yoksa hemen çözeceğiz, şimdi çözeceğiz, benim istediğim gibi çözeceğiz diye bir baskı unsuru haline mi getiriyorsun? İçsel baskılarını durduramıyor musun, yönetemiyor musun? Buna da bakmak lazım. Onun değişmesini beklediğin şeyler ilişkinin temelini oluşturacak kadar büyük mü? Şöyle yapmadı, böyle yapmadı diyorsun. Diyelim ki yapmadı, yapsa ne olurdu? Şimdi yapmadığı için ne oldu? Yani illa buralar kaşınmalı mı? Bunu da düşünmek lazım. Efendim, kendilik bilincinde ben kendim olarak var olabiliyor muyum diyorsak, hangi tür bir iletişim biçimindeysek, hayattan beklentilerimizi hesaba katmamız lazım. Bunu temel konu olarak oturtmamız lazım. Buna uyumluluğuna bakmamız lazım. 5 yıl sonra da onunla aynı yola yürüyebilecek miyim? 10 yıl sonra da yürüyebilecek miyim? Tefekkürümü geliştirebilecek miyim? Birlikte yaşlanabilecek miyim? Birbirimize vefalı davranabilecek miyim? Soruları da çok önemli. Dolayısıyla gündelik yaşama konusu mevzusuna da bağlamamak lazım. Evet değerli dostlar, birbirimizi dinleyelim, duygularımızı küçümsemeyelim, birbirimizi anlamaya çalışalım.

çalışalım, birbirimizin dilini çözmeye çalışalım, kelimelerini, kavramlarını çözmeye çalışalım. Anlayamadığımız yerleri ara sorularla soralım. Anlamadığımız konularda anlamış gibi davranarak bir hüküm bina etmeyelim, bir yargı oluşturmayalım. Çünkü bu sonra ayağımıza bir pranga olarak çoğu defa geri dönecektir. Ona dikkat edelim. Peki efendim, bugün de söylemek istediklerimizi söylemeye çalıştık. Saatlerimiz 05'i geçiyor. Duygularımızı tanıyalım. Ailemizde, arkadaşlarımızla, okulumuzla, işimizde, ilişkimizde nasıl olduğumuz konusunu gözden geçirelim. Kendim olabiliyor muyum konusunu, ilişkide kendim olabiliyor muyum konusunu irdelerken önce kendim olabildim mi, kendilik bilincine ulaşabildim mi, kendimi inşa edebildim mi, bir şahsiyet binası yapabildim mi, buradan bir haysiyet oturtabildim mi, ayakların temellerini atabildim mi, bu nelerden oluşuyor, duygusal farkındalığım var mı, duygusal zekamı harekete geçirdim mi, iyi oluş üzerinde bir düzeye ulaştım mı, kendimi bilişsel düzenleme konusuna eğittim mi, çözüm oluşturma becerisi konusunda harekete geçirdim mi, stresle baş edebilme konusunu gündeme getirdim mi, baskılar olduğunda, içsel ve dışsal baskılar olduğunda onları yönetmeye, başa çıkma ve onlara karşı durma konusunda nereye geldim, öz saygımı oturtabildim mi, benim öz saygımı oturturken başkalarının öz saygısını zedelemeden, kırmadan bunu yapabildim mi, Cenab-ı Allah'ın bana verdiği, fıtratıma derc ettiği potansiyeli fark ettim mi? Bunu açığa çıkartmak için uğraştım mı? Çaba verdim mi? Bu da çok önemli. Kendim olabiliyor muyum konusunda. Bağımsızlık meselesi de çok önemli. Bağımsız bir bağlılık konusunu düşünebildik mi? Bunun üzerine bir tanımlama yapabildik mi? Kararlılıkla beraber esnekliği düşünebildik mi? Empatiyle beraber gerçekliği birlikte düşünebildik mi? Dürtü kontrolü, stresi dayanıklılık, iyimserlik ve hayattan zevk almayı birleştirebildik mi? Bütün bunlara bakarak, inşallah şartları da dikkate alarak, esnek ve gerçekçi ve neşeli şartlara uyum konusunda dikkate alarak bir çerçeve çizmeye çalıştık. İnşallah söyleyebilmişizdir. Çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Özdemir Erdoğan'dan, beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yârim giymiş beyaz azya, cuma namazından gelir diye çok hoş bir Çorum türküsü vardı. O türküyle veda edelim. Yarın bir başka konuyla inşallah Radyo Üsküdar'da Heybe programında birlikte olalım. Yine heybemizi atalım omuzumuza, yine yola revan olalım. Yoldan çekelim heybemizden, bakalım ne çıkacak diyelim. Bugün de böyle bitirelim efendim. Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum hepinizi. Hayırla, huzurla kalın. Radyo Üsküdar'dan bir kez daha selamlar. Kendimiz olabilmek umuduyla, dileğiyle, duasıyla, niyazıyla efendim.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz.
0: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

yüreğime bir gül çizdim kanlı yaş ile. Yaktın beni küle döndüm, dumana döndüm. Nasıl edem, nere gidem dertli baş ile. Bilemedim, teli kırık kemana döndüm. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın.

Zaman ola, devran döne, sen de çekesin. Yitiresin umudunu, heder olasın. Aşka düşe kahrolasın, candan bıkasın. Ömrün boyu bir kez olsun gülmeyesin. Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda. Yalan oldum, talan oldum senin sayende. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Beni özleyince bir nehir yatağını bulsun. Kor düşsün dağlarına, ceylanlar suya insin. Sesime bakıp da ağlıyorum sanma. Seni özleyince böyle olsun biraz da. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok, geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Ayrılıversin yaprak dalından, insan sevdiğinden ayrılıversin. Kan damarından, can pazarından, adam baharından ayrılıversin. Dağda dört mevsim erimeyen kar var ya, yokluğum öyle erimesin. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız

0: Radyo Üsküdar.
1: Bir konaklık zaman dünya insana. Demodemdir ki dostlarla güzeldir. Menzil uzak olmaz seven insana. Yolculuk yanında dostla güzeldir.

Dostlarla gidilen dost yolunda çile de sefa da bir güzel olur. Canlar bir oldukça canan uğruna canlar verilesi bir değer olur. Sevgi pınarından damlayan sular akar gönüllere bir hayat olur. Uzansın yeter ki sevgiyle kollar, çökmüş her bedende bir derman bulur. Bir değer uğruna ölmeyen beden gömülür toprağa bir ceset olur. Hakikat yolunda ölürse beden yücelir ruhuyla

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Ben yürürüm yana yana. Radyo Üsküdar. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yâri düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldığı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Dost elinden avareyim, gel gör beni aşk